Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tüm generali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tüm generali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

İnsan öyküsüyle var. İnsan öyküleriyle uzanıyor geleceğe. Tıpkı geçmişi öyküleriyle saklayabildiği gibi. Dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine, sınırlara ve ulusal kimliklere aldırmaksızın yaşanan öykülerin benzemediği kadar benzerliği de bağlıyor. Dünya barışı, evrensel adalet anlayışı, paylaşımcı dünya görüşü dinamizmini yaşanan öykülerin anlaşılır ve aktarılır olmasıyla kazanıyor. Sait Faik'in dediği gibi, bir insanı sevmekle başlar her şey ve bütün insanlarla paylaştıkça anlam kazanır. Böylece öykü, dünyanın dört bir köşesinde daha geniş kitlelere sesini duyurabilecek, insanlar arası iletişimi edebi boyutlarla ortaya koyabilecek. İnsanlar arası farklılıkların ayrıcı değil, bütünleştirici özelliğine dikkat çekebilecek. İnsanların kendilerini ifade etme aracı olarak kullandığı dili, yaratıcı bir etkinliğe dönüştürmesinin bin bir yolunu sergileyebilecek, canlı bir edebiyat ortamı oluşturabilecektir. Dünden yarına öyküleriyle anlam kazanan sahici bir dünyanın

bugün beni çok etkileyen, ki hangi öyküsü etkilemiyor diye sorduğumda, belki de her öyküsü hikayesi beni çok fazla etkileyen, içimizden biri olan, içimizde bulunan insanların öykülerini, hikayelerini yazan bir büyük zat, yaşayan bir efsane adeta, Mustafa Kutlu'nun Yıldız Tozu isimli öyküsünü paylaşacağım. Öykünün kimler için yazıldığını da programımızın sonunda söyleyeyim. Aksi takdirde belki hemen beğenmeyen bir üsluba taşıyabilirsiniz kendinizi. Bunu engellemek için şimdi söylemeyeyim. Dilerseniz de özel seçtiğim öyküyü, beni çok etkileyen öyküyü sizlerle yorumlamaya, aktarmaya gayret edelim. Öykü belki biraz uzun kalabileceği için hemen dahil olalım konuya ve sizler için bakalım neler ifade edecek. Hayatınızdan bazı parçalar bulabilecek misiniz öyküde? Dinleyelim, okuyalım daha doğrusu.

Yaz gecesi, berrak bir yaz gecesi. Yıldızlar gökyüzünden yere inmiş sanki. Sanki elini uzatsan tutulacak gibi. Kardeşim Kenan'la damda yatıyoruz. Sırt üstü yatmış yıldızlara bakıyoruz. Hiç konuşmuyoruz. Gece kuşları kesik kesik ötüyor. Arada bir uzaklardan köpek sesleri geliyor. Kenan aniden, abi, gökte herkesin bir yıldızı varmış diyorlar, doğru mu? Bilmem, doğrudur belki. Benim yıldızım hangisi acaba? Oho, milyonla milyarla yıldız var, ne bileyim ben. Olsun, ben birini seçmek istiyorum, sen de seç. Hoşuma gitti bu, hadi seçelim. Kenan'a yıldızlardan söz açıyorum. Okulda öğrendiğim bilgileri bir bir sıralıyorum. Bak şu ters cezve biçiminde olan küçük ayı, onun yanındaki büyük ayı diyerek ve onun hani hani hangisi demelerini aldırmayarak bilgiç bilgiç konuşuyorum. Kenan henüz okula gitmiyor, seneye inşallah. Sonunda bir parlak yıldız seçiyor. Bu benim yıldızım işte diyor. Tam Keşiş Dağı'nın tepesine doğru sarkan yıldız. Yerini belirliyoruz. Ben de bir yıldız seçiyorum. Saçmalık ama olsun, o daha çocuk. Derken bir yıldız kayıyor. Ardında ışıklı bir iz bırakarak gözden kayboluyor. Kenan heyecanla, abi bak biri kaydı. Kayboldu, kayboldu. Yıldızlar nereye gidiyor böyle? Onu bilmiyorum ama. Ama bir yıldız kayarsa derler ki o yıldızın sahibi ölmüştür. O anda mı? Evet. Kenan üzülüyor, yüzünü bana dönerek. Bakmayalım abi. Hani olur ha, yine kayar belki. Peki oğlum, bakmayalım. Dayım geldi. Dayım Almanya'dan geldi ve bana bir bisiklet, Kenan'a da bir top getirdi. Dayım benim küçüklüğümü biliyor. Kenan hiç görmemiş. Dayım Almanya'ya gideli çok oluyormuş. Çoktandır gelmiyormuş. Şimdi izne geldi. Geldi ve evimiz şenlendi. Ama hemen dönecek. İzni çok kısaymış. Dayım beni kucağına aldı. Şöyle havada bir çevirdi. Yüzü kızardı. Nefesi daraldı. Ulan amma büyümüşsün be kerata, dedi. Dayımın elini öptüm, teşekkür ettim. Dayım Kenan'ın da saçını okşadı. Annem işaret ederek. Vay be, tıpkı ben, dedi annem. Ne demişler oğlan dayıya, kız bibiye çeker. Bizim orada halaya bibi diyorlar. Ben hep bir bisikletim olsun istemiştim ama biz varlıklı değiliz, alamadı babam. Ben büyürken kasabada bisikleti olan çocuklara emredir, onların ardı sıra koşar. Ne olur, ne olur bir tur da ben bineyim diye yalvarırdım. Vermezlerdi. Bizim kasaba çok küçük, çok az bisiklet var. Onlar da memur çocuklarının. Şimdi benim de bir bisikletim var işte. Hepsini çatlatacağım, bindirmeyeceğim. Her gün silip parlatacağım. Zaten yepyeni gıcır. Kasabanın en güzel bisikleti bu. Kendim bile binmeye kıyamıyorum. Ya düşersem, ya bisiklete bir şey olursa. Ama dayanamadım işte. Ara sıra binmeye başladım. Kenan peşim sıra koşuyor. Abi beni de bindir, bana da öğret, ne olur diye yalvarıyor. Hiç bindirir miyim? Olmaz, olmaz oğlum, sen daha küçüksün. Bacakların yetişmez, git topunla oyna, diyorum. Ağlıyor, tepiniyor. Ne yapayım topu? Ben bisiklete binmek istiyorum, diye mızırdanıyor. Hayır olmaz. Gitti. Anneme şikayet etti. Annem bana hak verdi. Kenan büsbütün aksileşti. Ağladı, tepindi, sonunda küstü. Küsüp dama çıktı, güvercin uçurmaya daldı. Ah, uçursun. Beni rahat bıraksın da. Kasabanın sokaklarında bisikletimle dolaşırken herkes bana bakıyor. Çocuklar toplaşıyor. Sağını solunu ellemeye kalkıyorlar. Bırakın lan, dokunmayın pis ellerinizle, diye onları azarlıyorum. Onların bisikletleri eski püskü. Hem yerli malı, benimkisi öyle mi? Alman malı. Sade Abdurrahman'a izin verdim. Geldi bisikletin her yanını yokladı. Hayırlı olsun, dedi. Binmek istemedi. Hem zaten sürmesini bilmiyor. Abdurrahman yetim. Babası hamaldı, sebze halinde. Geçen yıl vefat etti. Bunlar çok fakir. Anası hasta. Abdurrahman okulu bıraktı. Bir tartı aletiyle çarşıda dikilmeye başladı. 3-5 kuruş kazanıyor. İyi çocuk. Dersleri de çok iyiydi. Abdurrahman'ın durumuna üzülüyorum. Vallahi sürmesini bilse bir tur bindirirdim inan.

0: Dayım gitti. Tatil çok güzel geçiyor. Ne derede yüzmeye gidiyorum, ne de balık tutmaya. Top sahasına bile yanaşmıyorum. Varsa yoksa bisiklet. İki küçük bayrak aldım. Biri Türk bayrağı, öteki Fenerbahçe. Bunları direksiyona takacağım. Ah bir de düdük olsa. Bisiklet kornası yani. Zili var ama ne yapayım zili? Acaba babama söylesem şehirden bana bir bisiklet kornası getirir mi? Kenan benimle konuşmuyor, hala küs. Ben bisikletle evden çıkınca Damdan aşağı sert sert bakıyor. Aslında bu çocuğu bu kadar üzmemek lazım. Ama ne yapayım? Çok küçük, sözden anlamıyor. Tutsam, öğretmeye kalksam 3 gün sonra bırak ben sürerim diyecek. Dik kafalı, onu bilmez miyim ben? Hele bir sürmeyi öğrensin, vallahi hemen sahiplenir, beni bile bindirmez. Hele dursun, biraz beklesin kerata. Benim hevesim geçsin biraz. Ama geçeceği yok. Geceleri bile rüyama giriyor. Bir gün sabahın köründe kapı çalındı. Ama nasıl çalındı ama? Öyle bir çalındı ki. Kapıyı çalan sanki evi yıkacak. Bir yandan zile basıyor, bir yandan kapıyı yumrukluyor. Apar topar kapıyı açtık. Baktık Abdurrahman. Kireç kesilmiş yüzüyle dikiliyor. Babam, ne oldu Abdurrahman, ne var, ne bu telaş diye sordu. Kenan düştü amca, koşun dedi. Şaşkınlıkla birbirimizin yüzüne baktık. Ne Kenan'ı? Kenan evde değil mi? Kenan'a ne oldu ki? Babam pijamaları, annem gecelik entaresi üzerine acele bir şey giymiş. Ben don gömlek, kendimizi sokağa attık. Yolda nerede, nerede diye sordu babam. Abdurrahman ileride yol kıyısında şarampole yuvarlanmış dedi. Babamla annem o kadar hızlı koşuyordu ki Abdurrahman'la geride kaldık. Onlar köşeyi dönüp gözden kayboldular. Ben Abdurrahman'a, Kenan sabahın köründe dışarıda ne arıyor oğlum dedim. Abdurrahman yüzünü yere çevirdi. Bisikletini almış, sürmüş, yokuş aşağı gidince duramamış, şarampole düşmüş. Ben işe giderken gördüm. Kendi bir yanda, bisiklet öte yanda. Başı kanıyordu galiba diye nefes nefes anlattı. Biz olay yerine varmadan annemle babam köşede göründüler. Babam Kenan'ı kucağında taşıyor. Kenan'ın başı babamın kolu üzerinden sanki cansız gibi aşağı doğru sarkıyor. Annem dizlerini döverek, gitti oğlum gitti diye ağlıyor. Babam önümüzden geçerken, git babaannene haber ver. Biz sağlık ocağına gidiyoruz, merak etmesin diyor. Orada öylece Abdurrahman'la beraber sanki donup kalmıştık. Neden sonra Abdurrahman omuzuma dokunarak, üzülme, belki sadece bayılmıştır dedi. Boğazıma bir yumruk tıkanmış sanki. Yumruğu çekseler katıla katıla ağlayacağım. Ama olmuyor. Gözyaşları sessizce boşanıyor. Abdurrahman da ağlıyor. Kolunu omzuma doladı. Sağlık ocağında doktor yok. 2 ebe, 1 hemşire. Bunu hemen şehir hastaneye yetiştirin demişler. Bir cip bulup gitmişler. Babaannem pencerenin önüne çökmüş. Gözünü yola dikmiş. Sürekli dua ediyor. Komşular geldi, biz çıktık. Abdurrahman'la gidip bisiklete baktık. Yağmur uyumur olmuş, direksiyon eğrilmiş, lamba kırılmış. Aman, hiç gözümde yok vallahi. Yine de çeke çeke eve getirdik. Avlunun bir köşesine dayadık. Ah Kenan'a, neden yaptın oğlum bunu? Ama suç bende. Keşke onu da bindirseydim, o da hevesini alsaydı. Hem o zaman bu iş olmazdı, suç bende. Ağzıma lokma koymadım. Ayvanda oturup kaldım. Gözlerim bisiklette. Lanet olsun. Ya Kenan'a bir şey olursa, ya ölürse kardeşim. İçim nasıl sıkılıyor, artık ağlayamıyorum. Ne yapsam acaba? Şehirden bir haber gelse. Kenan iyi, bir şeyi yokmuş diye bir haber gelse. Dama çıkıp güvercinlere yem attım. Vakit geçsin diye kümesi temizledim. Suları tazeledim. Kenan'ın bir eski taht arabası vardı, oyuncak. Tekerleği kırılmış, onu da bir yana atmış. Ona yeni bir teker kestim, yerine taktım. Güzel oldu. Ama Kenan bununla oynamaz ki, çocuk işi. O artık büyüdü. Seneye okula gidecek. Babaannem hayvandan seslendi. Evladım, gelir gel bir iki lokma bir şey ye diye. Karnım tok benim diye cevapladım. Damdan aşağı inmek istemiyorum. O bisikleti bir daha görmek istemiyorum. Akşam oldu, haber yok. Komşular çorba getirdi babaanneme. Haber sordular, haber yok. Ben hala adamdayım. Sonra aniden indim. Bir koşu bisikletin yanına gittim. Direksiyon asıldım, biraz düzeldi. Öyle yürüye yürüye, sürüye sürüye Abdurrahman'ın evine kadar geldim. Abdurrahman şaşırdı. Ne var dedi. Bir haber aldınız mı? Yok dedim. Dedi. Bu bisikleti sana getirdim. Enişten demirci ya, belki düzeltir. Yok ya dedi. O ne anlar. Olsun dedim. Ben bunu sana veriyorum. Abdurrahman ama nasıl olur, tamir ettirip binersin dedi. Yok yok dedi. Yok. Ben artık bu bisiklete binemem. Senin olsun dedim. Dedim ve gözlerim yine doldu. Artık konuşamazdım. Abdurrahman'ı orada ışık üzerinde şaşkın bırakıp kaçar gibi uzaklaştım. Gelip yine dama çıktım. Sırt üstü uzanıp gözlerimi Keşiş Dağı'nın üzerinde parlayan yıldıza diktim. Kenan'ın yıldızı bu. Birlikte seçmiştik. Yıldıza baka baka geçen günleri düşündüm. Geçen yazı. Irmak'ta tuttuğumuz balıkları. Aşağı mahalleyi 6-2 yendiğimiz maçı. Yıldız kaydı bu arada. Yıldız kayıp düşmeye başladı. Kenan'ın yıldızı kayıyor. Kenan ölüyor. Allah'ım, Allah'ım, Kenan ölüyor mu? Fırladım bir gözüm yıldızda, ardında ışıklı bir iz bırakarak yaklaşıyor. Mısır tarlanın ötesinde Sultan Çayı'na doğru düşüyor. Damdan fırtına gibi indim. Ayaklarım çıplak, koşmaya başladım. Kasabanın sokaklarını yel gibi geçtim. Bir gözüm yıldızda. O düşüyor, ben koşuyorum. O düşüyor, ben koşuyorum. Kasabadan çıktım, mısır tarlalarına daldım. Mısır gövdelerinin boyu boyumdan uzun. Yaprakları koşarken yüzüme dalıyor. Yıldızı göremiyorum. Yıldıza ne oldu? Tarladan çıktım. Çayırın kenarına vardım. Ortalık gündüz gibi aydınlanmış. Mavi, yeşil bir garip aydınlık. Su gibi, deniz dibi gibi. Yıldız geliyor. Çok şükür. Ağır ağır iniyor. Bir uzay gemisi gibi ışıklar saçarak iniyor. O indi, ben gittim. O indi, ben gittim. Çayırın ortasına ulaştım. Yıldız geldi. Geldi. Geldikçe parladı. Parladıkça ufaldı. Ellerimi uzattım. İki avucumu açtım. Yıldız gelip ellerime kondu. Bir rüyada karşılaşmış gibi konuşmaya başladık. Sen Kenan'ın yıldızısın değil mi?
1: Evet.
0: Hoş geldin, nasılsın? İyiyim ama düştüm işte, kaydım. Olsun, ben de koşup tuttum seni.
1: Teşekkür ederim. Az daha geç kalsaydın yere çakılacaktın.
0: Ne kadar hafifsin sen böyle. Yıldızlar neden kayıyor?
1: Her varlığın bir ömrü var. Ömür bitince ışık tükeniyor.
0: Ama ben seni tuttum, bak hala parlıyorsun.
1: Öyle. Demek ki vakit tamam olmadı.
0: Peki şimdi ne yapacağız? Seni böyle hep avucumda tutamam ki.
1: Kolay. Bak ne yapacaksın?
0: Ne yapacağım? Beni biraz yukarı kaldır. Sonra bütün gücünle ya Allah, Bismillah deyip üzerime doğru üfür.
1: Kollarımı yukarı doğru kaldırdım, yıldız avucumda.
0: Avucumdaki yıldıza doğru ya Allah, Bismillah diye bağırıp bütün gücümle üfürdüm. Bir tüy gibi havalandı, sonra hızlandı. Işık hızıyla gökyüzüne doğru gitti. Eski yerine ulaştı. Oradan bana sanki bir göz etti, sanki teşekkür etti. Vay be! Kenan'ın yıldızı yine Keşiş Dağı'nın üzerine, yine eskisi gibi parıldayıp duruyor. Üzerimden büyük bir ağırlık kalkmıştı. Yıldıza el salladım. Sonra bir neşeli ıslık tutturdum. Geldiğim yoldan sallana sallana geri döndüm. Eve vardığımda kapının önü kalabalıktı. Bir cip vardı ve Kenan yine babamın kucağındaydı. Heyecanla atılıp yanlarına ulaştım. Kenan iyileşmiş gülüyordu. Çok kötü düştüm abi dedi. Boynuma sarılıp bu defa sevinçle hüngür hüngür ağladım. Orada bundan herkes ağlıyordu. Neden sonra babam yeter artık deyip beni Kenan'dan ayırdı. Kalabalık geçmiş olsun diyerek ağır ağır dağıldı. Tam kapıdan girecekken annem bana döndü ve ellerimi işaret ederek. Ne oldu ellerine senin böyle? Ben de baktım. Ne olmuş, ne var dedim.
1: Sanki yıldız tozu dökülmüş gibi parıldıyor. Bembeyaz. Allah günah yazmaz deyip bir yalan attım. Hanife Ala'nın samanını taşıdık, ondandır dedim.
0: Nereden çıktıysa omuz başımda Abdurrahman peyda oldu.
1: Evet evet, saman indirdik diye beni destekledi. Kimse de ellerimle uğraşacak hal kalmamıştı. Herkes tatlı mutlu bir yorgunlukla eve girdi. Dışarıda Abdurrahman'la ben kalmıştık.
0: Kenan iyi dedim ona, hiçbir şey yok.
1: Biliyorum dedim. Şehirden gelen cipi o karşılamış. Başımı kaldırıp Keşiş Dağı'nın üzerine doğru sarkmış yıldıza baktım.
0: Dalmışım Abdurrahman. Geç oldu, ben gideyim dedi. Sağ ol dedim, yarın görüşürüz.
1: Abdurrahman duraksadı, ellerime baktı, dayanamayıp sordu.
0: Ellerine ne oldu?
1: Gülümsedim. Bir gün anlatırım sana. Söz mü? Söz. Söz. İnan olsun söz.

Mustafa Kutlu da çok çok büyümesine rağmen hala o etkisini yitirmemiş. Büyükler için de okumuş olduk. İlk başta çocuklar için yazılmış olan bir öykü deseydim belki bilmeyenler dudak bükebileceklerdi, beğenmeyebileceklerdi. Onu bertaraf edebilmek için bunu denedim. Zaten bilinen bir öykü, çünkü onun çocuklar için yazdığı öykü sayısı sınırlı. Bu anlamda yıldız tozunu sizlere armağan etmiş olduğum Dünya Öykü Günü'nde umuyorum söylediğim gibi yüreklerinize dokunmuştur. Saygıyla, sevgiyle ananım, büyük ustayı Mustafa Kutlu'yu, yaşayan efsaneyi Dünya Öykü Günü'nde bu güzel zatlardan, tabii Türk öykücülüğünde Mustafa Kutlu'dan ibaret değil ama ne yalan söyleyeyim, benim en çok yüreğime çarpan, yaşadığım jenerasyon olarak dönemi de açık açık resmeden ender edebiyatçılardan biri. O yüzden ondan vazgeçebilmem mümkün değil. Bu benim sadece şahsi kanaatim değil. Muhtemelen birçok öykü severinde, hikaye severinde söyleye geldiği bir şey olsa gerektir. Saygılarımızla bugünkü programımızı belki biraz uzatarak bitirmiş olduk. Umuyorum bir katkı olmuştur. Yarın inşallah aynı saatte güzelliklerle buluşabilmek duası ve temennisiydi. Siz de bu öyküde var olan samimiyeti, içtenliği tekrar hatırlayın. Belki çocukluğunuzda kalmış olabilir ama hayatınızın herhangi bir yerinde tekrar dahil edin hayatınıza. İnanın bunlar olmazsa, bu samimiyetler, bu iyi niyetler olmazsa hayat gerçekten de çekilmez oluyor. Yapılan hatalardan ders alabilmek, pişman olabilmek, pişmanlıktan sonra belki de mucizevi olabilecek bir takım şeyleri o çocuk ruhuyla gerçekleştirebilmek için tekrar yüreğinize, kalbinize dönün diyorum ben. Döndüğünüzde muhakkak kendinize bir yer bulacaksınız ve tüm iyi niyetli güzel insanlara yer bulacaksınız. Bunu yapmazsanız o hep ola geldiği gibi giden süreç devam edecek. Bunu unutmamamız duası ve temennisiyle. Hoşçakalınız, bir güzel eserle, bir güzel türküyle bitirelim hatta. Bir güzel türkümüz olsun yıldız tozunun ardından. Güzel bir türküyle bitirerek sizlere veda edelim. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz. Eyvallah.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara

ortakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: götür ordu sol.
1: Metehan'ın, Metehan'ın sesi gelir çağların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türklüğün öfkesinden. Titrer dağlar, yarılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kartal, yerde aslan, dağda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk, Türk tanrının kılıcıdır, yiğitliğin timsali. Zalimin üstüne kopan bir kıyamet misali. Gösterin hani nerede

İyi akşamlar Türk dünyası. Zulme karşı direnen Suriye Türkmenlerinin, Bayır Bucağı'nın, Türkmen Dağı'nın sizlere kucak dolusu selamını getirdim. Ey Türkmenlerin, Suriye ve Bayır Bucakların anası Türkiye, var olun, sağ olun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

askerlerin, oyuncakların. Seni üzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuklarım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tüm generali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da Askeri İstihbarat Şube Başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu. Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an. Burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var. Mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen Dağı var Leskeye'de. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruz da ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejim baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak buraya geldim.
0: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
1: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, yani birçok Türkmen köylerine evlerinin yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine. Kimisi kamplarda yerleşti. Kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımları dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın. Artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı yani birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
0: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
1: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
0: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
1: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
1: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
0: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Sultanahmet Meydanı'na Fuat Paşa Türbesi sokağından girdim. Kalbim o kadar çarpıyordu ki yürürken sallanıyordum. Fakat meydanın başına gelip de kalabalığı görünce bana sükunet geldi. Sultanahmet Camii'nin minareleri mavi boşluğa yükselen ilahi sanatkarların elinden çıkmış beyaz neyler gibiydi. Minarelerinden siyah bayraklar havada dalgalanıyordu. Kürsünün önüne geldiğim zaman hayatımın en önemli dakikalarından birini yaşadığımı hissettim. Vücudumun her zerresi elektriklenmiş gibiydi. Fakat o an benim için unutulmaz bir tecrübedir. Çünkü hiç sesi çıkmayan bu 200 bin kişinin ıstırabını bana aşılamıştı. İnanıyorum ki Sultanahmet'teki Halide her günkü Halide değildir. O günkü Halide'nin kalbi bütün Türk kalplerinden gelen bir hisle atıyor ve Halide'ye gelecek yılların faciasını duyuruyordu. Gök gürlemesini andıran insan sesleri yükseliyor ve Halide'nin ayakları altındaki kürsü sarsılıyordu. Aynı zamanda İtilaf kuvvetlerine bağlı uçaklar minarelerin arasından uçuyor, kalabalığı teftiş eden bir polis vazifesi görüyordu. Adeta bir dev arı gibi fısıldayan bu makineler korkutmak istiyordu. Fakat hiç kimse maddi bir kuvvetten haberdar değildi. Herhangi bir halkın bazen yüreğine ölüm korkusu üstünde bir his gelebilir. İnanıyorum ki o gün şayet uçaklar ateş açmış olsaydı, bu yeni mücadele ruhuyla kendinden geçen halk bundan haberdar olmayacaktı.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali üzerine yapılan Fatih ve Sultanahmet mitinglerindeki unutulmaz nutuklarıyla İstanbul halkını coşturan sözleri, halkın üstüne erimiş kurşun gibi saçılan Halide Edip Adıvar'ın o büyük günün hatıralarını anlattığı yazısıyla başladık.
0: Türklerin jandarkı Halide Edip'in babası, 2. Abdülhamit dönemi Yanya ve Bursa rejim müdürlükleri yapmış Selanikli Mehmet Edip Bey, annesi Bedrifem Hanım'dır. Türklerin jandarkı Halide Edip, Beşiktaş Ihlamur'da anneannesi Nakiye Hanım'ın eski Türk hayatının bütün özelliklerini taşıyan evinde doğdu 1882 yılında. Doğduğu evi ve bu mahalleye bağlı çocukluğunu tadına doyulmaz Mor Salkımlı Ev adlı anı kitabında anlatır Halide Edip.
1: Çok küçük yaşta annesini kaybedince çocukluğu sanat hayatı üzerinde derin etkileri olan anneannesinin yanında geçti. Küçük yaştan başlayarak özel tutulan hocalardan dersler aldı. 7 yaşındayken yaşı büyütülerek yatılı olarak gönderildiği Üsküdar Amerikan Kız

Kolejinde orta öğretimini bitirdi. Ayrıca özel olarak Rıza Tevfik'ten edebiyat ve felsefe, Salih Zeki'den matematik, Şükrü Efendi'den Arapça dersleri aldı. Kolejin son sınıfındayken özel dersler aldığı o yılların ünlü matematikçisi Salih Zeki ile evlendi.

0: 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanını takip eden günlerde başta Tanin gazetesi olmak üzere Musavver Muhit ve Resimli Kitap gibi çeşitli dergilerde yayımladığı yazılarıyla dikkati çekti. 31 Mart olayı sırasında öldürülmek üzere arananlar listesinde olduğunu vaktinde haber alarak çocuklarıyla bir İngiliz gemisine binerek Mısır'a kaçtı. İstanbul'dan arkadaşı olan Isabel Fry'ın daveti üzerine gittiği İngiltere'de başta Bertrand Russell olmak üzere Browne gibi Türk dostu düşünür ve edebiyatçılarla tanıştı. Olaylar yatıştıktan sonra 1909 yılında İstanbul'a döndü ve Darül Muallimat'ta pedagoji dersleri verdi. Daha önce hazırlıklarını yapmış olduğu romanı Seviye Talip'i yayımladı.
1: Halide Edip 1911'de arkadaşlarıyla birlikte Teali Nisvan Cemiyeti'ni kurdu. Türk Ocağı çevresinde Türkçülük çalışmalarına katıldı. Yeni Turan romanını yazdı. Kız mektepleri müfettişliğinde bulundu. Yetimhanelerin ıslahıyla uğraştı. 1917'de Lübnan'da kız okulları genel müfettişiyken vekalet yoluyla Adnan Adıvar'la evlendi.
0: 16 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali üzerine İstanbul'da düzenlenen özellikle Sultanahmet mitinginde yaptığı konuşmanın halk üzerinde etkili olması onu milli kahraman haline getirdi.

0: 19 Mart 1920'de kocası Adnan Bey'le birlikte milli mücadeleye katılmak üzere Anadolu'ya geçti. Cephe gerisinde hastanelerde hasta bakıcılık yaptı. Kadınlara konuşmalar yaparak milli mücadeleyi cephe gerisinde destekledi. Eylül 1922'de işgal kuvvetlerinin Batı Anadolu'dan kaçarken yakıp yıktıkları köy ve kasabalarla zulme uğrayan halkın durumunu yerinde incelemek için kurulan Tetkiye Mezalim Komisyonu'nda çalıştı. Milli mücadeledeki hizmetleri nedeniyle kendisine önce onbaşı, daha sonra da başçavuş rütbesi verildi. Bu dönemdeki anılarını Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitabında anlattı. Milli mücadele sürerken Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yazılar yazdı. 1923'te Vurun Kahpe'ye romanı tefrika şeklinde yayınlandı.
1: Kurucuları arasında eşi Adnan Bey'in de bulunduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kısa bir süre sonra kapatılması, bazı ülke sorunlarında iktidar çevreleriyle düştüğü fikir ayrılıkları nedeniyle ve tedavi olmak amacıyla eşiyle birlikte Türkiye'den ayrıldılar. Önce 4 yıl İngiltere, sonra da 10 yıl Paris'te kaldılar. Halide Edip, Amerika ve Hindistan'da üniversitelerde sanat ve fikir hareketleri üzerine konferanslar verdi.
0: 1935 yılında yazarlık hayatının doruğu sayılan Sinekli Bakkal romanını İngilizce olarak kaleme aldı ve eser aynı yıl Türkçe olarak yazılıp tefrika edilmeye başlandı. Halide Edip eşi Adnan Bey ile birlikte 1939'da tekrar yurda döndü. Profesör unvanıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde 1950 yılına kadar çalıştı. 1950-54 arasında İzmir Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 9 Ocak 1964'te İstanbul'da öldü.
1: Daha çok bir romancı olarak ün kazanan Halide Edip, ilk eserlerinde kadın psikolojisi, aşk ve mutsuzlukla sonuçlanan evlilikler üzerinde duran yazar, milli mücadele sırasında Anadolu'yu gördükten sonra da toplumsal sorunları eserlerine taşıdı. Halide Edip'in romanlarında yer alan kişi sayısı oldukça kalabalıktır. Şişli Sosyetesi, Tatlı Su Frankleri, Köy Ağaları, öğrenimini İngiltere ve Amerika'da yapmış salon aydınları, Batı kültürünü bütünüyle hazmetmiş genç aydınlar, tutucu din adamları, Mevleviler, idealist öğretmenler,

0: sekte mensupları, fakir Anadolu halkı ve saraylılar olmak üzere bir dizi insanla karşılaşırız Halide Edip'in eserlerinde. Romanları Türkiye'nin bir bakıma kronolojik bir tarihçesidir. Sinekli Bakkal, Handan, Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Tatarcık ve Sonsuz Panayır, 2. Abdülhamit döneminden başlayarak 2. Meşrutiyet, Balkan ve 1. Dünya Savaşları'yla Anadolu'nun ve İstanbul'un işgali, milli mücadele ve Cumhuriyet Türkiye'sine uzanan Türk toplumunun hayatını anlatan bir panoramadır.
1: Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli romanlarından biri kabul edilen Sinekli Bakkal'da halktan insanlar, aydınlar ve saray çevresi gibi 2. Abdülhamit dönemi Türk toplumunun farklı kesimleri canlandırılır. Olayların Aksaray'da eski gelenek ve göreneklerin yaşanmaya devam ettiği köhne bir sokakta geçtiği romanda, dönemin Ramazan geceleri, Mevlid törenleri, Mevlevi düşüncesi, Karagöz oyunu, tulumbacılar ve Hıdrellez eğlenceleri gibi unsurları Halide Edip'in bir arada anlatması, bir bakıma Batı dünyasına Doğu'nun ilgi çekici yanlarını göstermek içindir.
0: Bu dar arka sokak bulunduğu semtin adını almıştır. Sinekli Bakkal. Evler hep ahşap ve iki katlı köhne çatılar. Karşıdan karşıya birbirinin üstüne abanır gibi uzanmış eski zaman saçakları. Ortada baştan başa uzanan bir aralık kalmış olmasa sokak üstü kemerli karanlık bir geçit olacak. Doğuda batıda bu aralık renkten renge giren bir ışık yolu olur. Fakat sokağın yanları her zaman serin ve loştur. Köşenin başında durup bakarsanız her pencereden kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları görürsünüz. Saksılarda al, beyaz, mor sardunya, küpe çiçeği, karanfil. Saçları iki örgülü kız çocukları kapı eşiklerinde sakız çiğner, çakşırı yırtık, yalın ayak, başı kabak oğlanlar, kırık taşlar arasındaki su birikintileri etrafında çömelmiş, kağıttan gemiler yüzdürürler. Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki olayları anlattığı eserlerinde Türk milletinin düşman karşısındaki olağanüstü mücadelesini sergileyen Halide Edip, çocukluk ve genç kızlık günlerini hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeden anlatır Mor Salkımlı Ev adlı anılar kitabında.
1: Evin kendisi çocuğun hafızasında mor salkımlı ev yaftasını taşır. Bu ev yarım asırdan ziyade bazen de her gece bu küçük kızın rüyalarına girmiştir. Arka taraftaki bahçeye nazır pencereler, çifte merdivenlerinin sahanlıklarındaki ince uzun pencereleri baştan başa mor salkımlıdır. Ve akşam güneşinde mor çiçekler arasında camlar birer ateş levhası gibi parlar.

Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye, Halide Edip'in roman yazarlığında yeni bir açılımdır. Bu romanlarında milli mücadele yıllarında Anadolu'yu ve Anadolu'nun çeşitli sorunlarını yansıtır. Eğitim ve sağlık bu sorunların başında gelir.

Ali'ye bütün sıkıntılarını, yorgunluklarını Gülsüm halayla Ömer Efendi'nin yanında unutuyordu. Ali'ye birdenbire onların rahmetli emirelerinin boş ve yaralı kalplerindeki yerini almıştı. O geldi geleli temiz örtülü minderleri, enik perdeleriyle uykuda olan ev uyanmış, renklenmiş ve neşelenmişti. Şimdi pencerelerinde kırmızı, turuncu sardunyalar açıyor. Köşe minderinin yanındaki iskemlelerin üzerinde gazeteler, kitaplar duruyor. Ortada Aliye'nin yazı yazdığı fakat aynı zamanda yemek yedikleri, çay içtikleri masa duruyordu.

Halide Edip'in romanlarından bazıları Seviye Talip, Handan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır adlarını taşır. Hikayeleri Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt ve İzmir'den Bursa'ya adlı

0: Aşkın ateşle imtihanı ve mor salkımlı evdir. Oyunları ise Kenan çobanlarıyla maske ve ruhtur. Ayrıca Halide Edip Adıvar'ın incelemeleri ve çok sayıda çevirileri vardır.
1: Bir programımızın daha sonuna geldik. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu günler geçirmenizi dileriz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek ümidiyle esen kalın sevgili dinleyenler.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve

bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diab yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tüm generali Ali Salih Diab'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diab'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da Askeri İstihbarat Şube Başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Temmuz'un 24 boyu gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var, bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı, kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı, gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

ettin ki kan, aynı kan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim. Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük zafer.

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enserin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni

Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Saati.

Bir varmış bir yokmuş. Tanrı'nın kulu çokmuş. Çok demesi yok demesi günahmış. Bir padişahın hiç çocuğu olmaz, olursa da yaşamazmış. Günlerden bir gün bu padişahın bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Babasıyla anası, saraydakiler, dışarıdakiler, köydekiler, kenttekiler, yazıda yabanda kimler varsa herkesi bir telaştır almış. Bu kızı nasıl olsa da yaşatsak diye tasalara düşmüşler. İşin sonunda padişah hekimlere, hocalara başvurmuş, danışmış. Onlar da uzun uzadıya görüşüp kitaplar karıştırdıktan sonra padişaha, "Yerin altında gün girmez, dünya görmez bir mağara yaptırın. Varsın orada yaşasın da büyüsün. Ancak böyle olursa olur, başka çaresi yoktur." demişler. Padişah da çocuğu yaşasın diye çaresiz bu düşünceye uymuş, yer altında her yanı kapalı, yalnız tavanda bir küçük penceresi olan bir mağara yaptırmış. Yanına süt ninesini, dadısını, halayıklarını katmış. Böylece bir düzen kurulmuş. Bunlar gelir gider, nöbetleşe hanım sultanın işlerini yapar.

0: Tahir Alangu'nun derleyip kaleme aldığı Billur Köşk adlı masaldan bir bölümü sunarak başladık. Sizlerin de bildiği gibi masallar genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen olağan dışı olayları anlatan öykülerdir. Az önce de belirttiğimiz gibi Billur Köşk masallarını Cumhuriyet Devri yazarlarından Tahir Alangu derlemiş. Tahir Alangu, Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yozgat'ta başlayan öğretmenliğine Kepirtepe ve Ortaklar Köy Enstitülerinde, Van ve Erzincan liselerinde devam etti. 1956'da İstanbul'a atandı. Galatasaray Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliği 1965'ten ölümüne kadar sürdü. Yazı hayatına ilkin bir şiirle giren Alangu, 1941-1942 yıllarında Yeni Türk ve Yurt dergilerinde o yılların en verimli kültür alanı folklor, çaba ve yayınları üzerine yazılar yazdı. Günümüz edebiyatının çeşitli kesim ve kişilerine yeni eserler, özellikle hikaye roman yayınlarına ilişkin inceleme ve eleştirilerine 1956'da İstanbul'a geldikten sonra Yenilik ve Yeditepe dergilerinde başlamıştı. Kitap olarak başlangıçta bir destan özeti, bir derleme, ölümler dolayısıyla anma kitapları çıkarmıştı. Bunları 3 ciltlik büyük incelemesi Cumhuriyet'ten sonra hikaye ve roman ve belgesel, bir roman biyografi değerinde Ömer Seyfettin monografisi izledi. Çok sevdiği masal çalışmalarından 2 eser bırakabildi. Billur Köşk Masalları ve Keloğlan Masalları. Billur Köşk adlı kitap için Tahir Alangu neler söylüyor bakın.
1: Hikayeyi Billur Köşk ve Elmas Define denince Türkiye'de yüzyıldan beri halk arasına yayılmış, sevilerek okunmuş, derleyicisi bilinmeyen bir masal kitabı anlaşılır. Bir zamanlar Beyazıt Çemberlitaş çevresinde hanlardaki basım evlerinde her yıl 10 binden aşağı düşmemek üzere basılan, Darenteli kitapçıların heybelerinde Anadolu'nun ücra dağ köylerine kadar yol bulup gidebilen eserler arasında Billur Köşk kitabının daima seçkin bir yeri olmuştur.
0: Gelin el ele verip Billur Köşk'e gidelim sizinle.

0: Günler, aylar, yıllar geçmekle bu kız büyüyüp gelişmiş, okuma yaşına gelmiş. Her gün aşağıya bir de hoca gönderir olmuşlar. Okumayı, yazmayı, gerekli bilgileri öğrenmiş. Gel zaman, git zaman 15 yaşlarına erişip aklı uyanık, güzellikte benzeri yok, yetişkin bir kız haline gelmiş. Bir kusuru varmış. Gün görmediğinden yanakları sarı güller gibi solgunmuş. Bir saray gibi dayandığı, döşendiği, her bir istekleri yerine getirildiyse de elinde sonunda kızcağızın bu mağarada canı sıkılmış. Çekmekle bu kız büyüyüp gelişmiş, okuma yaşına gelmiş. Her gün aşağıya bir de hoca gönderir olmuşlar. Okumayı, yazmayı, gerekli bilgileri öğrenmiş. Gel zaman, git zaman 15 yaşlarına erişip aklı uyanık, güzellikte benzeri yok, yetişkin bir kız haline gelmiş. Bir kusuru varmış. Gün görmediğinden yanakları sarı güller gibi solgunmuş. Bir saray gibi dayandığı, döşendiği, her bir istekleri yerine getirildiyse de elinde sonunda kızcağızın bu mağarada canı sıkılmış, yerinde duramaz, bir yerde oturamaz olmuş. Dört duvar bir oda içinde bilinmedik, görülmedik köşe mi kalır? Günün birinde aklına ta yüksekte, tavanın ortasındaki tepe penceresi düşmüş. Odada ne kadar masa, rahle varsa üst üste koyup üzerine tırmanıp tepe camını kırmış. Başını dışarı çıkarınca ne görsün? Karşıda uçsuz bucaksız bir deniz. Üzerinde gemiler yürür, güneş vurdukça şavkı yalım yalım gözler alır.
1: Evet, kız başını dışarı çıkarınca uçsuz bucaksız denizi, denizde gemileri görmüş. Bakmış ki yemyeşil ağaçlar salınır rüzgarda. Kuşlar ötüşür cıvıl cıvıl. Çiçek kokuları gelir dört yandan burcu burcu. Kız bir bakar, gözleri kamaşır, bir daha bakamaz. Dünyanın altından başka üstünün de olduğunu anlar. Sesten sedadan kesilir, dalar derin düşüncelere. Dadısı gelir, bir bakar ki yığılmış eşyalar üst üste. Tepedeki cam kırılmış, telaşlanır dadı.
0: Aman bu eşyaları kim yığdı böyle? Bu camları kim kırdı deyince Hanım Sultan da derin uykulardan uyanır gibi silkinip üst üste koyan, üstüne çıkan, camları kıran zavallı sultan benim. Bu dünyanın üstünde bir başka dünya daha varmış. Parıltısı gözlerimi, güzelliği hem aklımı hem gönlümü aldı. Aman beni bu dar yerden çıkarın yoksa kendimi öldürürüm diye keser atar. Dadı bunları duyunca, bu halleri görünce korkular, heyecanlar içinde padişaha koşup ayaklarına kapanmış. Olup bitenleri Hanım Sultan'ın dediklerini bir bir anlatmış. Bunun üzerine almış padişahı da bir telaş. Hemen hekimleri, hocaları, akıl danelerini çağırmış, bunlar kızı muayene etmişler, baş başa verip danışmışlar, derin derin düşünmüşler. Sonunda bir yerde birleşip, padişahım bu kızı artık dışarı çıkarın ama birden olmasın. Gözü de gönlü de pek yorulmasın. Her gün biraz gezdirir, yine mağaraya indirirsiniz. Gide gide bu dünyaya alışıncaya kadar diye kararlarını bildirmişler.
1: Günden sonra her gün dadısı Hanım Sultan'ı almış, sarayın bağlarında, has bahçelerinde dolaştırmış. Günden güne kız dünya yüzünün havasına, güneşine, suyuna, toprağına alışır olmuş. Günlerden bir gün gezinirken gül bahçesinde engin denizleri görmüş, düşünmüş. Sonra padişah babasının yanına gitmiş.
0: Ey benim şefkatli babam, şu görünen denizin üzerine billurdan bir köşk yaptırasın. İçine altından gümüşten dökülmüş mücevher kakmalı eşyalarla, sırmalı atlas kumaşlar, ipek halılarla döşeyesin. Budur senden gönlümün dileği diye ağlamış, yalvarmış. Padişah da, aman benim sultan kızım, seni ne dilekler, nasıl emeklerle elde ettiğimi unutmadım. Dilediğin köşk, saray, eşya olsun. Hazinelerim uğruna dökülsün, saçılsın demiş de oradan hemen mimarlara, ustalara emirler salıp hazırlığa girişmişler. Uzak Doğu ülkelerinde bilinmeyen dağlardan çıkarılmış saf billur kayalarını kervanlarla getirtmişler. Denizin tam orta yerinde yapıya başlanıp tam bir yıl başta padişah, ardında bütün ileri gelenler her işi bir yana bırakıp yalnız bu iş üzerine olmuşlar da ancak aralıksız çalışıp bitirebilmişler. Oradan padişaha haber gönderip hep birlikte derya kenarına gitmişler. Bakmışlar ki görenin gözleri kamaşır. Dille tarifi mümkün olmaz. Deniz ortasında yalpır yalpır çakıp durur bir billur köşkü, dünya yüzünde bir benzeri yok. Hanım Sultan gelip babasının elini öpmüş. O da, ey benim can kızım, işte dilediğin köşk bitti. Yanına cariyelerini, halayıklarını al da var gönül hoşluğuyla otur demiş ve billur köşkün altın anahtarını teslim etmiş.
1: Hanım Sultan cariyelerini, halayıklarını toplamış, birlikte denizin ortasındaki billur köşke gidip yerleşmişler. Çok geçmeden billur köşkün adı sanı 7 iklim 4 köşeye yayılmış. Her gün yerli yabancı binlerce insan gelir gemisiyle, sandalıyla billur köşkün çevresini dolaşırmış. Bu köşk üzerine şarkılar, öyküler söylenmeye başlanmış. Gün gelmiş, Yemen padişahının oğlunun kulağına da bu köşkün adı sanı erişmiş. Bir merak sarmış şehzadeyi. Gelen giden kim varsa hepsine sormuş. Onlardan billur köşkün hikayesini dinlemiş. Merakı dinledikçe, gün geçtikçe azalacağını artmış. Sonunda dayanamamış, padişah babasına gitmiş.
0: Ay benim şevketli padişah babam, İstanbul padişahı derya yüzüne bir billur köşk yaptırmış ki adı sanı dünyayı tutar. Dille anlatmaktan aciz kalıyorlar. İzin verirseniz gidip görmek isterim. 3-4 aya kadar döner gelirim der de dileğini anlatır. Babası da izin vermezse olmayacağını anladığından hayır duasıyla destur verince yanına birkaç adamını alıp bir de gemi donatıp az zamanda yola çıkarlar. Gece gündüz durup dinlenmeden yol alır, denizler aşar, boğazdan geçerler. Aylarca yolculuktan sonra uzakta, deniz ortasında şavkı dünyayı tutan yüceden bir yapı görürler. Şehzade arkadaşlarına, aradığımız yer burası olmalı der. Buradan birkaç günlük daha yol gittikten sonra billur köşkün yanına anca varıp dört yanını dolaşırlar. Şehzade hala gözlerine inanamaz da düş mü görüyorum, gerçek mi der durur ve bir zaman düşünür kalır. Bu halde akşam olup billur köşkün karşısına demir atar, döner yatarlar.
1: Herkes uyur gemide. Şehzade uyuyamaz. Düşünür durur. Öte yandan Hanım Sultan bir ara pencere önüne gelir, dışarı bakar. Görür ki billur köşkün önüne bir gemi gelmiş. Acaba kimindir diye düşünürken güvertede şehzadeyi görür. Göz kırpmaya, soluk almaya meydan kalmadan Hanım Sultan oracıkta candan, gönülden vurulur. Şehzade Hanım Sultan'ı görür, aklı başından, olanca gücü dizlerinden çekilir, düşer bayılır.
0: Bir hayli zaman sonra aklı başına gelip pencereye bakar ki kızı yerinde göremez. Preaman, nasıl etsem, hangi kulpa yapışsam da bir daha görebilsem diye oradan oraya koşuşurken takatsiz kalıp dinlenmek için bir yere ilişince içi geçer, uykuya dalar gider. Şimdi Hanım Sultan'dır, yüreğinin heyecanını dindirmek için bir zaman odadan odaya dolaşırsa da yine de avunamaz. Aman bir kere daha görsem diye pencere önüne gelir ki şehzade derin uykulara dalmış, dibi bulunmaz. Bir zaman hayran hayran seyreder. Neden sonra içine düşen ateşin ne soydan olduğunu iyice bilip derinlerden bir ah çekip iki gözlerinden inci taneleri gibi yaşlar akıtır. Bu gözyaşlarından bir damlası aşağıda geminin güvertesinde uyuyan şehzadenin yüzüne düşer, o anda silkinip uyanır. Başını yukarı kaldırır, görür ki Hanım Sultan'ın iki gözleri, iki çeşme kendisine bakıp bakıp ağlamakta. Gönlüne bir benlik gelip billur köşkün sultanı bana bir bakışta vuruldu diye iyice şişinip aşağıdan kıza seslenir. İşte gemi pupa yelken, doğru Yemen deyip hareket emrini verir. Demir alıp yelkenleri açarlar. Kız beri tarafta ağlayıp dövünürken geçer giderler.
1: Durup dinlenmeden yol alırlar. Günler sonra Yemen'e varırlar. Hanım Sultan Billur köşkte, Şehzade Yemen'de. Alıp kitabı elinize devamını

0: Kız ve Öteki masallarla başka kitapları da okuyabilirsiniz. Esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır.
2: Kitap Saati.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür.

0: benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağı ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tüm generali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen Tarihi konumuzun 14. bölümünü

Halep bölgesinde yaşayan en önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz Türkmenlerdir. Selçuklu Devleti'nin kurulmasından sonra Halep ve çevresine gelerek yerleşmeye başlayan Türkmenlerin bu bölgenin tarihi gelişimine de önemli katkıları olmuştur. Hayvancılıkla geçimini temin eden ve hayat şartlarının gereği olarak konar göçer bir hayat süren Türkmenler, besledikleri çok sayıda koyun ve keçi sürüleriyle bir yandan büyük şehirlerin et, süt ve bunun yan ürünlerini karşılarken bir yandan da sanayinin ihtiyaç duyduğu yün, kıl ve deri gibi ham maddelerin karşılanmasında önemli roller üstlenmişlerdi.

Türkmenlerin en mühim bölümünü teşkil eden Halep Türkmenleri arasında Harbendeli, Bahadırlı ve Peçenek gibi büyük kurumlar, Beydili, Bayat, Avşar, Kızık, Kınık ve Çepni gibi Oğuz boylarının adını taşıyan kurumlar da bulunmaktaydı. 17. yüzyılda bir bölümü yerleşik hayatı benimsediklerinden bu Türkmenler genellikle Anadolu'da Antep, Kilis, Birecik, Nizip ve Rakka tarafında, Suriye'de ise Halep ve Şam şehirlerine yerleşmişlerdi.

Halep Türkmenlerinden henüz konar göçer durumda olanlar ise harap durumda olan köyleri şenlendirmek, yerleşik olan halkın ekinlerine ve mallarına zarar vermelerinin önüne geçmek ve göçebe Arapların hakim olduğu bölgelerdeki taşkınlıkları önlemek maksadıyla 17. yüzyıl sonlarına doğru Rakka, Hama ve Humus tarafında tabi tutulmuşlardır. Fakat bu iş pek kolay olmamış, yerlerine alışamayan Türkmenler yerleştikleri mahallelerini terk ederek Anadolu'da çeşitli bölgelere dağıldıkları gibi yerleştikleri mahallelerinde kalanlar da bir taraftan çöl iklimine alışamadıklarından, bir taraftan da Arap kabilelerinin baskınlarından dolayı büyük zorluklar çekmişlerdir.

17. yüzyıl bir yandan da devlet otoritesinin eski güç ve haşmetini kaybettiği bir dönem olarak hafızalara kazınmıştır. Celali isyanlarının sebep olduğu yıkımın yanı sıra Avusturya, Lehistan ve Venedik'te yapılan savaşlar devletin ekonomik gücünü önemli ölçüde yıpratmış. Halep eyaletlerinde yer alan birçok köy ve kasabada bundan nasibini almıştır. Halep ve çevresinde Can Bulatoğlu, Abaza Hasan Paşa ve İpşir Paşa gibi asilerin sebep olduğu olaylar Osmanlı hükümetini bir hayli meşgul etmiştir. Değerli 97.8 Yurtefem dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız

Vergi yükü ağırlaşan köylülerin çiftini terk ederek başka bölgelere göç etmeleri sonucunda Halep eyaletinde de birçok köy boş ve harap duruma gelmiş. 17. yüzyılın ikinci yarısında alınan tedbirlerle özellikle yerleştirilen insanlar felaket ve ihtiyaç vergisinden de muaf tutulmak suretiyle bunların çoğu yeniden meskun hale getirmiş, zira köylerin boşalması, devlet gelirlerinin azalmasına ve şehirlerdeki iç huzurun bozulmasına neden olmaktaydı.

Netice itibariyle Halep şehri ve eyaleti 17. yüzyılın bütün kargaşalarına rağmen ticari ve sanayi alandaki gelişmişliğiyle imparatorluk içerisindeki seçkin yerini muhafaza etmekteydi.

ay ulduzla yarışsın. Evlerimizi bezensin, toy bayrama karışsın. Her hayatta bir tonga ay ulduzla yarışsın. Semeni nazlı gelin, ince belinde kemer. Baharın elçisidir, bezekli elbet.

0: Azerbaycan'a. Kızlar elinde hınadan çadızı piyan yana, bahar nece yaraşır Azerbaycan'a.
1: Alkışlar, bravo.
2: Çok sağ ol.
1: Cavite bizdeyi.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyomuzun sesi Yurt Efendi.
1: Hepinize her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

kalmazdı yüzün elleşin. Ah bu şarkıların gözü kör ol.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

kaybolmuş çocuklar. Biz senle aynı yerinden vurulmuş, aynı yerinden kanayan, aynı yerinden acıyan aşıklar gibiyiz.

0: doyulur mu doyulur.
1: Yani insan yaşlanınca geçmişte kalan eski yılları hatıralara dönüşür. Ben de hatıralardan birisini dile getirmek istedim. O da bu ülkenin kuşlarının bizim köyden, bizim ellerden göçüp de buradaha dönmemeleri gerçekten beni üzmüştü. Ben de onun üzerine şiire söyledim. Sultan Süleyman'la kelam eyledin, Sebe'de Belkıs'a selam söyledin, Sebe yollarını nasıl öğrendin, Rabbimin kudretin bil hüdhüd kuşu. Konduğun bağlarda yeşil yaş sarı, türlü çiçeklerden bal alır arı, bülbülün her daim güledir zarı, zar edilen çiçek gül hüdhüd kuşu. Biz ibibik derdik ey hüdhüd sana, benzeri ses verdin yanlık yayana, yayıldıktan sonra yağa ayrana, sen de tatlı dedin sür hüdhüd kuşu. Çoktanın aramızdan hüdhüd kuşları, katarlandı kervan oldu göçleri, kanat ortasında bayaz rişleri, mor sürmeli gözler ibik başları, yaylamızdan göçtü hüdhüd kuşları. Ben hayranım hüdhüdlerin sesine, uçar geri konar biraz yakına, İşte böyle gitti hüdhüd kuşları. Siz bizim ellerden göç eyleyince, yaktınız yüreğim bak ince ince,

Kadınlar kurtaracak dünyayı. Gözleri kocaman. Mavi. Kara. Ela. Kahverengi. Yeşil. Boyları selvi. Orta selvi. Az selvi. Bakışlarına. Boylarına. Boylarına kurban olduğumuz kadınlar. Öyle ki değil kalkan ele, kalkan kaşa bile baktığında utandıracak kadınlar. Yalan ötesi verisi var olan anamız, yarimiz, kızımız, kardeşimiz, kadınlarımız, kadınlarımız, kadınlarımız, sebebimiz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da Askeri İstihbarat Şube Başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuklarım.

0: Among Us.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da Askeri İstihbarat Şube Başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

çiğdem çiçekleri açar dağlarda. Salkım salkım üzümleri bağlarda. Türkmen'e yurt olmuş bütün çağlarda. Bir başkadır benim çoban bey sevdam.

içimde yatar çoban bey sevdası. Düğünlerde havşe, türkme dovası. Dillerde türküler barak havası. Biri başkadır benim.

yiğitler dolaşır her bir yanında. Davar güderdik Toyran yolunda. Asalet akar Türkmen kanında. Bir başkadır benim çoban Behzat Dağ.

can verilirdi Türkmen eli uğruna. Yolmaya giderdik mayın boyuna. Şıhanlı Ali adanmıştı Allah yoluna. Bir başkadır benim çoban bey sevdalı.

odan, daşlıq oxuf yolu, büyük oxdan, bir başqadır benim, çoban bey sevdam. Bir başqadır benim, bir başqadır, çoban bey sevdam.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Şener Şen. Eşkıya filmiyle Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmlerini izlemeye başlamıştır. Artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen, Türk sinemasının en önemli oyuncularından biridir. Şen bir tiyatro sanatçısıdır. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptıktan sonra babası Ali Şen gibi sinema filmlerinde oynamaya başlamıştır. Bazı filmlerde baba oğul beraber oynamışlardır. Şener Şen'in babası Ali Şen, Türk sinemasının pinti ve cimri karakteridir. Türkiye'nin başarılı ve değerli oyuncularından biridir. Şener Şen ilk filmlerinde komik küçük rollerde oynamıştır. Yönetmen Ertem Eğilmez'in Ha Babam Sınıfı filmiyle herkes Şen'i tanır. Bu dönemde genellikle uyanık köylü rollerini oynar. Şener Şen Namuslu filminde ilk kez başrol oyuncusu olur. Bu filmle oyuncu yeni bir döneme girer. Bundan sonraki filmlerde artık başrol oynar. Çünkü halk Şener Şen'i çok sever. Şener Şen yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışır. Bu dönemde oyuncunun karakterleri daha derin ve etkilidir. Yavuz Turgul'un filmleri Türk sinemasının en iyi filmleri arasındadır. Bu filmlerin neredeyse hepsinde başrol oyuncusu Şener Şen'dir. Bu iki sanatçı bir araya gelerek özgün bir sinema dili kullanırlar. Bu iki sanatçının filmi Eşkıya 1996 yılında seyirci rekoru kırmıştır. Bu filmin önemi şudur. Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmleri izlemeye başlamış, artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen'in en iyi filmleri şunlardır. Züğürt Ağa, Değirmen, Muhsin Bey, Selamsız Bandosu, Zengin Mutfağı, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu, Eşkıya.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik

oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tüm generali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben bir çiçeğim. Çok güzel kokuyorum. Yapraklarım eflatun renkli. Ama sarı, mor ve kırmızı renkli arkadaşlarım da var. Yapraklarımın ortasında bir tohumum var. Tohumum dikenli gibi görünüyor. Adım da Yunanca'da dikenli demek. Papatya'ya çok benziyorum. Ama koku ve tatlarımız çok farklı. Birçok hastalığın ilacıyım. Bilim adamları benimle ilgili araştırmalar yapıyor. Beni bazı ilaçların içine koyuyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Ekinezya. İnsanlar Ekinezya'yı eski zamanlardan beri ilaç olarak kullanıyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.

Merhaba. Ben sıcak yerleri çok seviyorum. Bataklıklar ve su kenarlarında yaşıyorum. Büyük bir hayvanım. Çok iyi yüzüyorum. Ama karada çok yavaş yürüyorum. Vücudumda çok sert pullar var. Dünyanın en güçlü çenesi benim çenem. Dişlerim de öyle. Ben bir ısırma şampiyonuyum. Bir kaplumbağanın kabuğu.

0: kabuğunu bile kolayca kırıyorum. Bunlar benim güçlü özelliklerim. Ama zayıf yönlerim de var. Mesela renk körüyüm. Ama göz bebeklerim sayesinde geceleri iyi görüyorum. Bu yüzden yiyeceklerimi gece buluyorum. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı timsah. Timsahların ortalama ömür süreleri çok uzun. Timsahlar bazı kuşlarla iyi arkadaştır. Bu kuşlar timsahın ağzına giriyor ve orayı temizliyor. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti-Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da Askeri İstihbarat Şube Başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurt

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimiz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tüm generali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hacivat ve Karagöz'le atasözlerimiz.
2: Of ya hayk. Aman aman ben yandım. Bir

0: Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence.
1: Çok sevindim Hacıvat seni burada görünce.
0: Hanım yapmış sana ayran getirdim. Al şu ayranı ısınmadan iç kara gözüm.
1: Ben söz dinlerim Hacıvat.
0: Aman yavaş ol, başımıza iç çıkarma.
1: Çöftehor, emeğin para boşa gitmesin diye ayranı son damlasına kadar içiyorum.
0: Neredeyse bardağı içeceksin be adam.
1: Oh, yorgunluğun üstüne iyi oldu doğrusu. Allah kesene bereket versin.
0: Afiyet olsun kara gözüm. Ama ne yaptın da bu kadar yoruldun?
1: Biliyor musun? Bir gün çalışıp 3 gün iş arıyorum. Bugün epey uzaklara gittim.
0: Tabii efendim. Aramadan iş bulunur mu?
1: Ama artık iş aramayacağım Hacı Cavcav.
0: Delirdin mi? Ailece açlıktan ölürsünüz.
1: Hem çalışmayacağım hem de açlıktan ölmeyeceğiz.
0: Bir yerden miras mı geldi?
1: Piyaz gelmedi. Yanında cacıkla kuru fasulyeli pilav geldi.
0: Canım şakayı bırak. İnsanın çalışmadan yaşaması için eline büyük bir para geçmesi lazım. Mesela piyango bileti.
1: İşte şimdi bildin Hacı Cavcav.
0: Karagözüm, doğru mu söylüyorsun? Yani sana piyangodan büyük ikramiye mi çıktı?
1: Hay hay, çıktı ya.
0: Bak bu güzel habere senden çok sevindim.
1: Eksik olma. İstersen sana da sermaye veririm.
0: Hazır para çabuk biter. Önce sen kendine bir dükkan açıver.
1: Doğru söyledin Hacı Cavcav. Ama önce gidip parayı alalım.
0: Tabii ya. Parasız dükkan olmaz.
1: Olmaz ya. Ama parayı almaya beraber gidelim. Sen gel benimle Hacı Cavcav. Para saymasını bilmiyorum ben. Kandırırlar hemen.
0: Gelirim kara gözüm. Ama parayı dikkatli harca. Budur sana ilk sözüm.
1: Haklısın Hacıvat. Gider parayı alırız. Akşama dükkan açarız. Dükkana fıstık, baklava, lokum alırız. Her gün sabah akşam yer içer eğleniriz. Kalanı satar, sonra da batarız.
0: Yani parayı çarçur ederiz.
1: Evet Hacıvat, çarçur ederiz.
0: Daha şimdi ne söyledim kara gözüm?
1: Parayı dikkatli harca dedin. Tamam işte, dikkatli harcayalım. Fıstığın, lokumun en iyisini alalım. Baklavalar çıtır çıtır olsun, ağzımızda dağılsın.
0: Karagözüm, paralandın ama diyorum ki biraz da akıllansan.
1: Ne yapsan?
0: Akıllansan diyorum Karagözüm, akıllansan.
1: Akıllıyım zaten ben Hacıvat. Ama bizim hanım benden akıllı çıktı. Onun sayesinde daha parayı almadan harcamaya başladık.
0: O nasıl oluyor Karagözüm?
1: Çok güzel oluyor. Mahalleye Karagöz'e piyango çıktı diye haber salmış. Kime gitsek dükkana davet ediyor. Al sonra verirsin diyor. Bizim oğlana bisiklet aldık. Eve yeni eşyalar. Bana da altın kaplamalı bir dolma kalem aldım.
0: Alışveriş iyi de sen okuma yazma bilmeden bu kalemi neden alıyorsun onu anlayamadım.
1: Çöftehor, öğreneceğim ya.
0: İnşallah Karagözüm.
1: Bugün yine çarşıya çıkacağız. Hanıma bulaşık makinesi, oğluma daktilo.
0: Oldu olacak, buzdolabınızı da değiştirip 2 kapılısını alın.
1: Hay hay, ama biz yeni gelecek kapısız 4 pencereli buzdolabı alacağız.
0: Karagözüm.
1: Söyle Hacıvat.
0: Sen bu bileti hangi parayla almıştın?
1: Ben almadım ki.
0: Almadığın bilete nasıl para çıkıyor?
1: Geçen gün manav Süleyman verdi. Bu bilette para var ama gidip alacak zamanım yok. Al bileti, parası senin olsun dedi.
0: Allah Allah. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Pekala. Ne kadar para çıkmış?
1: Bilmiyorum ama manav beni kandırmasın diye kahvanede çaycıya sordum. Gazeteye baktı. Verdiğim para boşa gitmemiş dedi.
0: Çok iyi ama anlamadım. Para çıktığını bile bile bileti sana neden veriyorlar? Tabii ya. Az para çıktı da ondan.
1: Köftehor, az para olur mu? Amorti çıkmış.
0: Tüh. Allah iyiliğini versin. Kepaze oldun.
1: Pataklarıma. Şempanze neden olacakmışım.
0: Şempanze demedim kara gözüm. Kepaze dedim, kepaze.
1: Neyse ne. Sen paradan haber ver.
0: Kara gözüm, bu bilete para çıkmış çıkmasına da bu para ancak birkaç gün yeter sana.
1: Ne diyorsun sen Hacı Cavcav? Bittim ben. Ah, ah, vah vah vah. Ben şimdi ne ederim? Onca eşyanın parasını nasıl öderim?
0: Ağlama Karagöz'üm. Artık ağlamak para etmez.
1: O zaman biraz da güleyim. Belki o para eder.
0: Ne yapıyorsun Karagöz'üm? Gülmesene.
1: Vah vah vah. Of aman aman.
0: Ne yapıyorsun Karagöz'üm?
1: Gülme dedin ya. Bu sefer de alıyorum işte. Bir karar ver artık Hacıvat. Ne yapacağımı şaşırdım. Pataklarım ha.
0: Sakin ol Karagöz'üm. Ağlamak para etmez diyordum. Üzüldün ya.
1: He ya. Çok üzüldüm. Vah vah vah.
0: Yani şu ki Karagöz'üm, üzülmenin, sızlanmanın bir faydası yok diyordum sadece.
1: Bir akıl ver öyleyse.
0: Hacivat'ta akıldan bol ne var? Git hemen aldığın eşyaları geri ver.
1: Altın dolma kalemi de mi?
0: İlk önce onu cancağızım. İlk önce onu.
1: Tam da okumayı sökecektim. Sonra altın dolma kalemle yazacaktım. Şiirler, romanlar düzecektim.
0: Edebiyat dünyası senden yoksun kalacak desene.
2: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: sekiz.
1: Türkçenin sesi.
2: Bestelenmiş şiirler.
3: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Sadık bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultan yegâhı.
4: Tınav'a gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
2: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiirler.

Efendim, öncelikle saygı ve sevgilerimizle merhabalar. Sevgili Türkçe dostlarım, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sözün zirvesi kabul edilen şiirlerin müzikle buluştuğu o anlara tanık olmaya çalışacağımız bir programla, yani bestelenmiş şiirlerle sizlerleyiz. Türkçenin edebi zenginliğini okuduğumuz şiirler ve bu şiirlerin besteleri olan şarkılar eşliğinde hissetmeye ve hissettirmeye çalışacağız. Türkçenin bir medeniyet dili olmakla birlikte bir edebiyat dili olduğuna dair kolay örnekler ararsanız, bestelenmiş şiirlerde ilgileneceğimiz eserler buna en anlaşılır örnekleri sunacaktır.

Bu hafta Türk şiirinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yahya Kemal'in eserlerini inceleyeceğiz. Takdir edersiniz ki eserlerin tamamını ele almamız mümkün değil. Bugün ilk olarak Bir Başka Tepeden, yani Aziz İstanbul olarak bilinen eseri okuyacağız ve ardından büyük sanatkar Münir Nurettin Selçuk'un bestesini üstadın kendi sesinden dinleyeceğiz.

Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul, görmedim. Gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan.

Değerli Türkçe dostları, Üstad Yahya Kemal'in edebi kişiliği ve eserleri üzerine söyleyecek o kadar söz var ki, bunları bir programın kısıtlı dakikalarına sığdırabilmek mümkün değil. Servet-i Fünun edebi akımının etkisinde yazmaya başlayan Yahya Kemal'in, ilerleyen dönemlerde kendine özgü bir üslup oluşturduğunu ve ahenk dolu şiirlerinde edebiyat ve müziğin ne denli iç içe geçtiğini söyleyebiliriz. Bestelere dönüşmüş onlarca şiirinden sadece iki tanesini aktarabileceğimiz Yahya Kemal'in bu muhteşem şiirleri Münir Nurettin Selçuk besteleriyle adeta ölümsüzleşmiştir. Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs'te üç defa kırmızı diye başlayan Endülüs'te raks, Türk sanat musikisinin başyapıtları arasında sayılır. Ya Rintlerin akşamı, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç diye başlayan o segah makamındaki olağanüstü şarkı. Ve biz şimdi o ölümsüz eserlerden Endülüs'te raksı sizlere önce şiir sonra da eser olarak sunmak istiyoruz.

zil, şal ve gül, bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz şimdi aldıdır. İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldıdır. Alnında halka halkadır aşüfte kâkülü. Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir. İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi. Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle, her kalbi dolduran zile, her sineden ole.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle

yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru

0: Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri. Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağı ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Türkçenin sesi.
3: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diab yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diab'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diab'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da Askeri İstihbarat Şube Başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır. Utanır söylemez, diz çekip sana yalvarır. Dudakların bana ısılı yapınken öğren, bu rüyadan bir

İçimde kaybolan papatyalar da gözlerin. Mis gibi radyodan çabuk çarpı dinledin. Hayata kahrolan gibi bol o yapılan altına.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı

sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: Türkmen yurdunun hırsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var mesela.

0: Şam, Hama, Humus da var. Türkmen daha var Leskaya'da. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
1: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
0: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
1: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
0: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
1: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
0: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejim baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak oraya geldim.
1: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz.
0: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, yani birçok Türkmen köylerine evlerinden, yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine. Kimisi kamplarda yerleşti, kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
1: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın. Artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır buldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
1: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
0: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
0: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
1: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
0: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. Devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
1: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
0: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız. Ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3,5 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
1: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
0: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileriz bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
1: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

PYD-YPG terör örgütünün insan hakları ihlalleri, PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği eylemlerle pek çok insan hakları ihlalinde bulunmuştur. Avrupa Kürt Araştırma Merkezi Başkanı Eva Swalberg, Suriye Kamışlı'dan Irak'ın kuzeyindeki bir kampa kaçırılarak götürülen bir kız çocuğu görüldüğünü, kampta çok sayıda çocuk olduğunu, sık sık kaçırma girişiminde bulunulduğunu, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun 9 kez kaçma girişiminde bulunması üzerine kamp alanında toplanan çocukların ortasında silahla kafasından vurularak infaz edildiğini ve PKK'nın değiştiği savının bir halkla ilişkiler kampanyasından ibaret olduğunu ifade etmiştir.

YD, YPG terör örgütü etkin olduğu bölgelerde çok sayıda Arap ve Türkmen'in yanı sıra Süryani, Ermeni ve benzeri etnik gruplar da bulunmaktadır. Ele geçirdiği topraklarda kendi hakimiyetini sağlamaya çalışan terör örgütü bölgede yaşayan insanları zorunlu göçe tabi tutmakta, bazı yerleşim yerlerini yıkarak demografiyi değiştirmektedir. Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından hazırlanan rapora göre 9 yerleşim yerinin tamamı yıkılmış ve sakinleri yerinden edilmiş, 19 köy ise parçalı olarak yok edilmiştir. İstenmeyen kişiler buralardan sürgün edilmiş, bunun yanı sıra PYD-YPG terör örgütü ele geçirdiği köylerde etnik temizlik yapmak maksadıyla tehdit ve şiddet yoluyla Kürt olmayan nüfusu yerlerinden etmektedir. Suriye İnsan Hakları tarafından hazırlanan rapora göre en az 49 yerleşim yerinden 10 binlerce insan sürgün edilmiştir.

Çocuk Savaşçılar, PYD-YPG terör örgütü. Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri kapsamında ele geçirdiği toprakların tahakkümü maksadıyla çok sayıda çocuğu saflarına katmakta, çatışmaların ön cephelerine sürmektedir. 1949 harp zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleri, Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokol, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek Protokol, düzenlendiği üzere çocuk yaştakilerin savaştırılması yasaktır. Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çocuklar ve silahlı çatışmalar başlıklı raporunda Haseke bölgesinde yaşları 14 ile 17 arasında değişen çocukların terör örgütü mensubu olarak devşirildiği ve bu çocukların gerek kontrol noktalarında gerekse çatışma alanlarında kullanıldığı belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Haziran 2016'da yayımladığı insan ticareti raporunda PYD-YPG terör örgütünün 15 yaş altı çocuklar dahil erkek ve kız çocuklarını örgüt mensubu olarak temin etmeye, kullanmaya ve onları eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedilmiştir. Aynı rapora göre Nisan 2015'te Afrin'de terör örgütü tarafından 16 yaşında bir kız çocuğu ailesinin itirazlarına rağmen PYD-YPG tarafından kaçırılmıştır.

Sonuç, Türkiye'de yürüttüğü terör faaliyetleriyle insanlığa zarar veren bölücü terör örgütü PKK-KCK, Suriye'de oluşan otorite boşluğunu fırsata çevirerek bazı bölgeleri ele geçirmiştir. Uluslararası kamuoyu tarafından terör örgütü olduğu kabul ve tasdik edilen PKK-KCK, Suriye'deki kolu üzerinden PYD, YPG, Tevdem, YPJ ve benzeri DAEŞ ile savaşma bahanesiyle ele geçirdiği topraklarda kendi tesis ettiği tahakkümüne meşruiyet kazandırmak istemektedir. PYD-YPG tarafından oluşturulmak istenen PKK-KCK ile PYD-YPG farklı örgütlerdir algısı, PYD-YPG ile PKK-KCK arasında organizasyonel ilişki, PYD-YPG'li ve PKK-KCK'lı teröristlerin açıklamaları, bağımsız kuruluşların ortaya koyduğu tanıklar, belgelendirilen insanlık suçları ile bertaraf edilmiştir. Terörün ve terörizmin doğası gereği bir parçası olduğu PKK-KCK gibi PYD-YPG'nin de ilerleyen dönemlerde terör faaliyetleriyle Türkiye ve Suriye haricindeki diğer devletlere zarar vereceği aşikardır. Terör kime yönelirse yönelsin bir insanlık suçudur. Bu doğrultuda terörizm ile mücadele eden ve insan haklarına saygılı tüm ülkeler, bu gerçeğin tanınması ve bu terör örgütüne karşı gerekli önlemlerin alınması insan hakları ve güvenli yaşam için önemli bir adım olacaktır. Uluslararası Af Örgütü uzmanı Lema Faki, PYD-YPG sivillerin evlerini ve köylerini tamamen yakıp yerle bir ederek, sakinlerini meşru hiçbir askeri zemine dayamadan yerlerinden ederek savaş suçuna tekabül eden

YDYPG terör örgütünün Elgıbeyn, Elmahat, Rinen, Melaberho, Abdikoy, Teldiyap, Suluk ve Hamamel Türkmen köy ve kasabalarında yaşayanları tehdit ederek bu bölgeleri boşaltması da rapora yansıyan detay olarak karşımıza çıkmaktadır. Elgıbeyn'de vurulmakla tehdit edildiği için köyden ayrılmak zorunda kalanların ifadesine göre PYD-YPG'nin köyü ele geçirmesinden önce 100-120 aile yaşarken 2015 yılında yalnızca 20-30 aile kalmıştır. Ranen'de 50'den fazla ev boşaltılarak sakinleri sürgün edilmiş. Melabarho'da 800 kişi köyden çıkarılmış. Abdikoy'da 500'den fazla kişi tehdit edilerek köyden gönderilmiş. Hamamel Türkmen'de 1400'den fazla Türkmen ailesi tehcir edilmiştir. Bunun yanı sıra rapora göre Teldi yaptığı Araplara ait 200'den fazla ev yıkılmıştır. Uluslararası Af Örgütü raporunda bahsi geçen zorla yerinden etme örneklerinin savaş suçu teşkil ettiği görüşünde olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresi

saatte 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radio Youth FM.
1: Dunya manusia selasa, ba'alam hawa selasa, bin tecmanı beslese, olmaz öz babam tersi. Baksanın zatı tüverse, yüz levin zımbıt verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem tersi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim tersi. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım tersi. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam tersi. Baba den aldım, kuştu baba den aldım, İcidlik, gıryatlılık icid babadan aldım. Neneden aldım, gene neneden aldım, hananatlık dersini hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel, beni yalnız bırakma, gevlimin yoldaşı gel, sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel, o ilbaşı gelmedi, varıq bu ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı, İgid adam ölse de tarihte adı kalı. Yar getir resmi

kaldı, resimde ismi kaldı. Özü aşiret gülüydü, ben ne edim kısmı kaldı. Yar getti, adı kaldı, bizde feryadı kaldı. Ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar getti, sözü kaldı, ataşı sözü kaldı. Allah intikam alsın, ardımca gözü kaldı. Baxın mənə ne ettiler, məni koyup yettiler. Bunca eyliğe karşı ha xarablıq ettiler. Yevuldan sevdiğimi ya da gelin ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan. Bir vaxt yetti konuşu aş yerdi bir kazandan. Kazanandan, yapcınan, kazan annan. Kazanandan, yapcınan, kazan annan. Bir ekmeğin kadrini sor ekmek kazanandan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör. Ruhalan yanımdadır, yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapırı kazan adam. Para her şey kazanı. İki dol kazanadan kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarçılar içinde bes varalan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya, aleme darmanıydım, ihtiyaç oldum davaya, bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz tümeni. Bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz tümeni. Gama məni, sen saldın gama məni. Süt dadın hardan alsın əzəldən gama məni. Yara gami, tanımaz yara gami. Yara gami, tanımaz yar ağamı. Neçe ildi bitmir yevlimin yara gamı. Gelip al, bazara mal, gelip al. Gelip al, bazara mal, gelip al. Güzel var konuşanda dudağından gelip al. Balalı, balı seven, balalı. Bir zaman ergen idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikte balasızlar. Balalılar çöş kalıp, ağlır balasızlar. Felek suyum şor etti, al yeşilim mor etti. Kal'anın toz torpağı, züt kahvanı kör etti. Kal'ada top kapı var, orada güzel yapı var. Bir kimseye mal olmaz, cebimizde tapu var. Sevdim vefalı beşer, zamanım gören saşar. Her kalaya bakandan gözümün yaşı coşar. İnşallah kal'aliler döner kal'ada yaşar. Kaladan atım, endi kaladan atım. İstirem gam yüzünden, zalimlerin yüzünden özüm kaladan atım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Vedat Çetinkaya'nın seslendirdiği Gizli Aşk şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Hurşit Yedigün ve grubunun seslendirdiği Sen Gidince şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Vedat Çetinkaya ve grubunun seslendirdiği Sen Bendeki Her Şeysin şarkısı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Şener Şen. Eşkıya filmiyle Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmlerini izlemeye başlamıştır. Artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen, Türk sinemasının en önemli oyuncularından biridir. Şen bir tiyatro sanatçısıdır. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptıktan sonra babası Ali Şen gibi sinema filmlerinde oynamaya başlamıştır. Bazı filmlerde baba oğul beraber oynamışlardır. Şener Şen'in babası Ali Şen, Türk sinemasının pinti ve cimri karakteridir. Türkiye'nin başarılı ve değerli oyuncularından biridir. Şener Şen ilk filmlerinde komik küçük rollerde oynamıştır. Yönetmen Ertem Eğilmez'in Ha Babam Sınıfı filmiyle herkes Şen'i tanır. Bu dönemde genellikle uyanık köylü rollerini oynar. Şener Şen Namuslu filminde ilk kez başrol oyuncusu olur. Bu filmle oyuncu yeni bir döneme girer. Bundan sonraki filmlerde artık başrol oynar. Çünkü halk Şener Şen'i çok sever. Şener Şen yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışır. Bu dönemde oyuncunun karakterleri daha derin ve etkilidir. Yavuz Turgul'un filmleri Türk sinemasının en iyi filmleri arasındadır. Bu filmlerin neredeyse hepsinde başrol oyuncusu Şener Şen'dir. Bu iki sanatçı bir araya gelerek özgün bir sinema dili kullanırlar. Bu iki sanatçının filmi Eşkıya 1996 yılında seyirci rekoru kırmıştır. Bu filmin önemi şudur. Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmleri izlemeye başlamış, artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen'in en iyi filmleri şunlardır. Züğürt Ağa, Değirmen, Muhsin Bey, Selamsız Bandosu, Zengin Mutfağı, Aşk Filmlerin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu, Eşkıya.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: başlar. Ben Aleyna. Tabii ki.
1: Bu nasıl yaz?

0: Peki sen aşkta nasılsın?
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara

bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
2: Aman aman ben yandım, bir amırtiye aldandım, sen ol.

0: Çok sevindim Hacıvat seni burada görünce.
1: Hanım yapmış, sana ayran getirdim. Al şu ayranı ısınmadan iç kara gözüm.
0: Ben söz dinlerim Hacıvat.
1: Aman yavaş ol, başımıza iş çıkarma.
0: Çöftehor, emeğin para boşa gitmesin diye ayranı son damlasına kadar içiyorum.
1: Neredeyse bardağı içeceksin be adam.
0: Yorgunluğun üstüne iyi oldu doğrusu. Allah kesene bereket versin.
1: Afiyet olsun kara gözüm. Ama ne yaptın da bu kadar yoruldun?
0: Biliyor musun? Bir gün çalışıp 3 gün iş arıyorum. Bugün epey uzaklara gittim.
1: Tabii efendim. Aramadan iş bulunur mu?
0: Ama artık iş aramayacağım Hacı Cavcav.
1: Delirdin mi? Ailece açlıktan ölürsünüz.
0: Hem çalışmayacağım hem de açlıktan ölmeyeceğiz.
1: Bir yerden miras mı geldi?
0: Piyaz gelmedi. Yanında cacıkla kuru fasulyeli pilav geldi.
1: Canım şakayı bırak. İnsanın çalışmadan yaşaması için eline büyük bir para geçmesi lazım. Mesela piyango bileti.
0: İşte şimdi bildin Hacı Cavcav.
1: Karagözüm, doğru mu söylüyorsun? Yani sana piyangodan büyük ikramiye mi çıktı?
0: Hay hay, çıktı ya.
1: Bak bu güzel habere senden çok sevindim.
0: Eksik olma. İstersen sana da sermaye veririm.
1: Hazır para çabuk biter. Önce sen kendine bir dükkan açıver.
0: Doğru söyledin Hacı Cavcav. Ama önce gidip parayı alalım.
1: Tabii ya. Parasız dükkan olmaz.
0: Olmaz ya. Ama parayı almaya beraber gidelim. Sen gel benimle Hacı Cavcav. Para saymasını bilmiyorum ben. Kandırırlar hemen.
1: Gelirim kara gözüm. Ama

0: parayı dikkatli harca. Budur sana ilk sözüm.
1: Haklısın Hacivat. Gider parayı alırız. Akşama dükkan açarız. Dükkana fıstık, baklava, lokum alırız. Her gün sabah akşam yer içer eğleniriz. Kalanı satar, sonra da batarız.
0: Yani parayı çarçur ederiz.
1: Evet Hacivat, çarçur ederiz.
0: Daha şimdi ne söyledim kara gözüm?
1: Parayı dikkatli harca dedin. Tamam işte, dikkatli harcayalım. Fıstığın, lokumun en iyisini alalım. Baklavalar çıtır çıtır olsun, ağzımızda dağılsın.
0: Karagöz'üm paralandın ama diyorum ki biraz da akıllansan.
1: Ne yapsan?
0: Akıllansan diyorum Karagöz'üm, akıllansan.
1: Akıllıyım zaten ben Hacivat. Ama bizim hanım benden akıllı çıktı. Onun sayesinde daha parayı almadan harcamaya başladık.
0: O nasıl oluyor Karagöz'üm?
1: Çok güzel oluyor. Mahalleye Karagöz'e piyango çıktı diye haber salmış. Kime gitsek dükkana davet ediyor. Al sonra verirsin diyor. Bizim oğlana bisiklet aldık. Eve yeni eşyalar. Bana da altın kaplamalı bir dolma kalem aldım.
0: Alışveriş iyi de sen okuma yazma bilmeden bu kalemi neden alıyorsun onu anlayamadım.
1: Köftehor öğreneceğim ya.
0: İnşallah kara gözüm.
1: Bugün yine çarşıya çıkacağız. Hanıma bulaşık makinesi, oğluma daktilo.
0: Oldu olacak, buzdolabınızı da değiştirip iki kapılısını alın.
1: Hay hay, ama biz yeni gelecek kapısız dört pencereli buzdolabı alacağız.
0: Karagöz'üm.
1: Söyle Hacivat.
0: Sen bu bileti hangi parayla almıştın?
1: Ben almadım ki.
0: Almadığın bilete nasıl para çıkıyor?
1: Geçen gün manav Süleyman verdi. Bu bilette para var ama gidip alacak zamanım yok. Al bileti, parası senin olsun dedi.
0: Allah Allah. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Pekala, ne kadar para çıkmış?
1: Bilmiyorum ama manav beni kandırmasın diye kahvanede çaycıya sordum. Gazeteye baktı, verdiğim para boşa gitmemiş dedi.
0: Çok iyi ama anlamadım. Para çıktığını bile bile bileti sana neden veriyorlar? Tabii ya, az para çıktı da ondan.
1: Köftehor, az para olur mu? Amorti çıkmış.
0: Tüh. Allah iyiliğini versin. Kepaze oldun.
1: Pataklarıma. Şempanze neden olacakmışım.
0: Şempaze demedim kara gözüm. Kepaze dedim, kepaze.
1: Neyse ne. Sen paradan haber ver.
0: Kara gözüm, bu bilete para çıkmış çıkmasına da bu para ancak birkaç gün yeter sana.
1: Ne diyorsun sen Hacı Cavcav? Bittim ben. Ah, ah, vah vah vah. Ben şimdi ne ederim? Onca eşyanın parasını nasıl öderim?
0: Ağlama kara gözüm. Artık ağlamak para etmez.
1: O zaman biraz da güleyim. Belki o para eder.
0: Ne yapıyorsun kara gözüm? Gülmesene.
1: Vah vah vah. Of aman aman.
0: Ne yapıyorsun kara gözüm?
1: Gülme dedin ya. Bu sefer de alıyorum işte. Bir karar ver artık Hacivat. Ne yapacağımı şaşırdım. Pataklarıma.
0: Sakin ol kara gözüm. Ağlamak para etmez diyordum. Üzüldün ya.
1: Hey ya. Çok üzüldüm. Vah vah vah.
0: Yani şu ki kara gözüm, üzülmenin, sızlanmanın bir faydası yok diyordum sadece.
1: Bir akıl ver öyleyse.
0: Hacivat'ta akıldan bol ne var? Git hemen aldığın eşyaları geri ver.
1: Altın dolma kalemi de mi?
0: İlk önce onu cancağızım. İlk önce onu.
1: Tam da okumayı sökecektim. Sonra altın dolma kalemle yazacaktım. Şiirler, romanlar düzecektim.
0: Edebiyat dünyası senden yoksun kalacak desene.
2: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Git buradan.
6: Senden başka gidecek ne ya? Nereye oldu?

0: biri olmak lazım bence. En azından biri için.
1: ...97.8 MHz Yurt FM'den Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib bölgesi, Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ve yayınımıza kulak veren tüm dinleyicilerimize selam olsun. Dilek ve önerileriniz için irtibat numaramız 0348-813-5872. Yayınımızı info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. 97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımıza hoş geldiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde parlamenter zirvenin büyük önem taşıdığını belirterek, Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin müttefik ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendireceğini olan inancını da dile getirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

aldı. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Şara, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarenin güçlendirilmesi konusunu görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'na katıldı. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden üst düzey isimlerin katılımıyla Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu ilk kez Lefkoşa'da Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Aynı köklerle ortak geleceğe temasıyla gerçekleştirilen foruma siyasetçiler, diplomatlar, akademisyenler ve Türk dünyası ile Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkeden temsilciler katıldı. Forumda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklüğü olmadan Doğu Akdeniz'de hazırlanan hiçbir planın hayata geçme şansı bulunmadığını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olmasını önemli bir kazanım olarak değerlendiren Zorlu, Türk dünyasının ekonomik ve jeopolitik gücüne dikkat çekti. Forumda ayrıca eski Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı, Irak Parlamentosu Milletvekili Erşat Salihi, Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Tanziler Üstem Hanlı, Suriye Milletvekili Tarık Sülo Cevizci, Batı Trakya Türk Toplumu Temsilcisi Doktor Pervin Hayrullah, Kosova Türk Demokratik Partisi Kurucusu Genel Başkanı Cumali Tunagil, Gagavuzya Eski Milletvekili Ivanla Köksal, Bulgaristan Türk Toplumu Temsilcisi Ahmet Pehlivan, Kuzey Makedonya Türk Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Enver Hüseyin, Nahçıvan Eski Başbakanı ve Devlet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Beycan İbrahimoğlu, akademisyen Beyza Toksoy ve Güney Azerbaycanlı araştırmacı Doktor İbrahim Ramazani de foruma katılarak bölgesel barış, diplomasi ve işbirliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi ile gönüllü geri dönüşler konularını ele almak üzere Suriye'ye resmi ziyarette bulunacak. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre çiftçinin ziyaret kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed Es-Salih ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanlarında işbirliği zaptı imzalaması bekleniyor. Öncelikle gündem maddelerinden birini güvenlik işbirliği oluşturan görüşmelerde terör örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz'dan Suriye Enformasyon Bakanı Zarur'a ziyaret. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı Halit Fevaz Zarur'u ziyaret etti. Görüşmede dezenformasyonla mücadele, medya ve kamu diplomasisi alanlarında geliştirilebilecek işbirliği ve destek imkanları ele alındı.

ateşi açtı. Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalındaki El Cezire kışlasına konuştu. İsrail ordusunun bölgede protesto gösterisi düzenleyen gençlere ateş açtığı bildirildi. Suriye resmi haber kanalı El İhbariye'nin haberine göre İsrail ordusunun bölgede bulunmasını protesto eden gençlere İsrail askerlerince silahlı müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Cumhuriyeti'nden İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kuneitra ve Dere'ye gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlalini teşkil etmektedir açıklamasını yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesinden Suriye'nin terörizmi destekleyen devlet statüsünün kaldırılması çağrısı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Şam yönetiminin barışa doğru adım attığını belirterek, Suriye'nin terörizmi destekleyen devlet statüsünün kaldırılması ve seyahat uyarısının düşürülmesi çağrısında bulundu. Joe Wilson, Suriye'nin kısa sürede barış ve refah yolunda önemli adımlar attığını söyledi. Wilson, Şam yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ile terörle mücadele konusunda işbirliği yaptığını belirterek, Suriye'nin terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması gerektiğini savundu.

kurtarma ekibi Venezuela'ya ulaştı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın talimatıyla görevlendirilen Suriye Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi, Venezuela'nın başkenti Caracas'a ulaşarak arama, kurtarma ve insani yardım çalışmalarına katıldı. Suriye ekibini karşılayan Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrea Correa, ülkesinin yanında yer alan Suriye'ye teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili üst düzey yetkililer de yer aldı. Kallas, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin birlik mesajı açısından büyük önem taşıdığını belirterek zirvenin hasımlara güçlü bir mesaj vereceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'daki kritik rolüne dikkat çeken Kallas, Avrupa'nın güvenliği ve bölgesel istikrar için Türkiye Cumhuriyeti ile diyaloğun önemini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak tehditlere karşı koordinasyonun artırılması ve tecrübe paylaşımı ele alındı. Heyet, Şam temasları kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirirken taraflar işbirliğinin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında protokol imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raed Salih Şam'da bir araya gelerek afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğini öngören mütabakat zaptı imzaladı. Görüşmede afet yönetimi, acil müdahale kapasitesi ve insani yardım konularındaki işbirliği ele alındı. Bakan Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş sürecini desteklediğini vurgularken taraflar afetlere karşı ortak çalışmanın bölgesel dayanışmayı güçlendireceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, üst düzey Avrupa Birliği yetkilileriyle Ankara'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri, ekonomik işbirliği, göç, güvenlik ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Taraflar ilişkilerin karşılıklı fayda temelinde güçlendirilmesi konusunda ortak kararlılık mesajı verirken Ukrayna, Ortadoğu ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri, güvenlik işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Taraflar ortak güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarı destekleyecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da Kuveytli Zeyn grubu heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kuveyt merkezli Zeyn Telekomünikasyon grubunun üst düzey yöneticilerini Şam'da kabul etti. Görüşmede Zeyn'in Suriye pazarına girişini sağlayacak mobil operatör lisans anlaşması ele alındı. Cumhurbaşkanı Şara, yatırımın dijital altyapının güçlendirilmesine ve iletişim sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Suriye Sivil Havacılık Kurumu Rabat'taki Bakanlar Zirvesi'ne iştirak etti. Suriye, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Arap Sivil Havacılık Örgütü'nün 29. Genel Kurulu'na katıldı. Suriye heyeti toplantılarda hava taşımacılığı, hava seyri seferi ve çevre alanındaki teknik komitelere üye seçildi. Yetkililer

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı. Kabulde ele alınan konulara ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Katar Emiri El Sani telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Katar Emiri Şeyh Temin Bin Hamed El Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Liderler ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirirken bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurgu yaptı.

Bakan Fidan'dan NATO zirvesi açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin ülkenin stratejik önemi ve ittifak içindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacağını söyledi. Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, zirvede güvenlik, savunma sanayi ve NATO'nun yeni döneme ilişkin stratejisinin ele alınacağını belirtti. Fidan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel diplomasi

Irak'ta temaslarını sürdüren Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın Erbil'de KDP lideri Barzani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak temasları kapsamında Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, güvenlik ve istikrarı etkileyen konular ile Türkiye Cumhuriyeti Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Suriye ekonomik ilişkilerinde ortak eylem planı. Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik temaslar sürüyor. Şam'da bir araya gelen Şam ve Kırsalı Sanayi Odası yetkilileri ile Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği heyeti ortak yatırımlar, ticaretin kolaylaştırılması ve deneyim paylaşımını görüştü. Taraflar, sınır kapılarının geliştirilmesi, sanayi ve tarım alanlarında işbirliğinin artırılması ile karşılıklı ziyaret ve ortak fuarlar düzenlenmesini öngören bir eylem planı üzerinde mutabakata vardı.

oluşturan 70 üyeyi atadı. Açıklamaya göre atamalar toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimlerle uzman ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Atanan üyeler arasında kadınların temsiline de daha fazla yer verildi. Yeni Halk Meclisi ilk toplantısını 6 Temmuz'da yapacak. Oturumda milletvekilleri yemin edecek, ardından meclis başkanı divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak. Halep ise 14 üye ile en fazla temsil edilen il oldu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü

Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İnan ve Türk İş insanlarını kabul etti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Türk İş insanlarını kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım işbirliği ele alındı. Başbakan Ezzeydi, kalkınma yolu projesi, büyük fab limanı, enerji, su yönetimi ve sağlık alanlarında Türk şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu belirtti. Ayrıca Türk İş insanlarına yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdi. Türk tarafı ise Irak'ta yeni yatırım projelerine hazır olduklarını ifade etti.

Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Şam kırsalında büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Güvenlik birimleriyle koordineli yürütülen çalışmada Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin kaptagon hap ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve şüpheli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Katsa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kassa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve ro-ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkleri ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Suriye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet

bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da Askeri İstihbarat Şube Başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Are, vâz, vâz, vâz, are, vâz, vâz, vâz.
1: Ne yapıyorsun öyle Keloğlan?
0: Salondaki arıyla oynuyorum ay kızım.
1: Dikkat et de seni sokmasın.
0: Bana hiçbir şey olmaz ay kızım. Çünkü ben arıdan daha hızlıyım.
1: İlahi Keloğlan, senin kanatların yok ki. Nasıl hızlı olabilirsin?
0: Tamam tamam, belki benden daha hızlı ama ben de çok dikkatliyim.
1: İyi, sen bilirsin.
0: Arı, vız vız vız, arı. Aman arı, güzel arı, ben ne yaptım sana şimdi?
1: Ne oldu Keloğlan, yoksa?
0: Haklı çıktın ay kızım, arı beni soktu. Yoğurt var mı? Canım acıyor.
1: Onun acısı yoğurtla geçmez Keloğlan. Ben biliyorum senin ilacını.
0: Neymiş bakalım benim ilacım? Çabuk olur musun ay kızım?
1: Önce buzdolabından soğuk su alıyoruz. Sonra da üzerine karbonat ekleyip şöyle karıştırıyoruz. Geliyorum.
0: Güzel arı, canım arı. Neden yaptın bunu bana?
1: Arı da seninle oynamak istedi galiba.
0: Benim canım acıyor. Sen gülüyorsun ay kızım. Hadi şu karışımı sür de acım azalsın.
1: Tamam tamam, sürüyorum. Biraz soğuk. Bu yüzden önce biraz canın acıyabilir.
0: Zaten canım acıyor. Fark etmez. Soğuk iyi geldi. Ne var bunun içinde ay kızım?
1: Karbonat var Keloğlan. Şimdi acısını alır.
0: İyi geldi sanki ay kızım. Aklına ve ellerine sağlık.
1: Rica ederim Keloğlan. Sen iyi ol yeter. Bir daha da hayvanları kızdırma, olur mu?
0: Tamam ay kızım. Bilemedim. Bu arı benden dikkatli çıktı vallahi.
2: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aranlar için 0552-769-0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: bestelenmiş şiirler.
1: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar, seni beklediğim
2: sana
1: kadar.
2: Sana bin bir
1: tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultan yegâhı.
3: Fırtınala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
0: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiirler.

Efendim, saygı, sevgi ve selamlarımızla. Merhabalar. Türkçenin Sesi Radyosu'nda yeni bir programla yine sizlerleyiz. Bestelenmiş şiirlerde her hafta şiirin ve müziğin eşsiz birlikteliğine örnekler sunmaya çalışıyoruz. Umuyoruz programımız siz sevgili Türkçe dostlarına Türkçenin edebi zevkine dair bazı ipuçları sunuyordur. Öyle olacağını ümit ediyoruz. Bu bölümümüzde çağdaş Türk edebiyatında şiirleri en çok bestelenmiş şairlerden birini konu edeceğiz. Bu hafta sanat anlayışına değineceğimiz ve şiirlerine yer vereceğimiz şairimiz Cemal Safi.

Cemal Safi 1938 yılında Samsun'da doğdu. Evli ve 3 çocuk babası olan şairin ilk şiirlerini Orhan Yancıbay besteledi. 1990 yılında Rüyalarım Olmasa, 1991 yılında Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak 2 yıl ard arda yılın şairi seçildi. 1990 yılında müzikal bir tarzda bir şiir albümü seslendirdi. 1993 yılına kadar yazdığı şiirleri Vurgun adlı

ilk kitabında yayınladı. Şairin bugüne kadar 40 tanesi Orhan Yacıbay tarafından olmak üzere 150 civarında şiiri bestelendi. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi. Defalarca Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Altın Kelebek, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Yılın En Sevilen Şarkıları dallarında birincilik ödülleriyle TRT'nin Yılın Şairi gibi sayısız ödüle layık görüldü. Şiirleri İtalyanca, Rumence ve Arnavutça'ya çevrildi. Şiirlerinin bir bölümünü Vurgun, Sende Kalmış ve Kıyamete 40 Kal adlı kitaplarında yayımladı.

Kendi ifadesiyle şiire ilgisi küçük yaşlarda başladı ancak o 40 yaşına dek fazlaca dışa açılmadı. 1978 yılında değişik çevrelerde ismi duyulmaya başlamıştı fakat şiirini henüz geniş kitlelere yeterince duyuramamıştı. 1990 yılında Orhan Yencebay'ın bestelediği Tek Hece Aşk şiirinin kazandığı haklı başarı sonrası neredeyse bestekarlar onun şiirlerini bestelemek için adeta sıraya girdi. Değerli Türkçe dostları, dilerseniz ilahi aşkı anlaşılır, yalın fakat kuvvetli benzetmelerle şiirleştiren Cemal Safi'nin o unutulmayacak eseri Tek Hece Aşk eserini seslendirelim. Ardından Orhan Yencebay bestesi ve yorumuyla beğeninizi sunalım.

var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi, bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevlana'nım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok.

hasmım da, görünmezim, cismim de yok resmimde. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim.

0: Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yerim. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim, lisanımla ötüştü. Bir gül için

Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'dan hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

Değerli dinleyicilerimiz, Cemal Safi sadece aşk şiirleriyle değil, muhtelif konularda da kalemini oynatan bir şairdir. Taşlamaları geniş çevrelerde bilinip okunmaktadır. Fakat yine de onun ülke çapında tanınmasına vesile olan şiirleri, aşk, hatta ilahi aşkı ifade eden şiirleridir desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Geleneksel kalıplara ve anlayışa sadık kalan şair, ustalıkla kullandığı hece vezniyle çarpıcı eserler vermiştir. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Bu dörtlükle başlayan Türk sanat müziği tarzında Selçuk Tekay tarafından bestelenen Vurgun adlı bu şiir neredeyse herkesin ezbere bildiği bir şarkıya dönüşmüştür. Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan. Dörtlüğüyle başlayan Ya Evde Yoksan adlı şiir, her kesimden herkesin ilgisini çekebilen bir şarkı haline Orhan Gencebay bestesiyle kavuşmuştur.

Cemal Safi'nin eserleri Türk müziğinin farklı alanlarında şarkılar yapan birçok bestekarın ilgisini çekmiştir. Şimdi bu eserlerden biriyle devam etmek istiyoruz. Cemal Safi'nin Git adlı eseri Türk pop müziğinin sevilen sesi Candan Erçetin tarafından bestelenmiş ve yorumlanmış. Bize de o güzel eserin şiir halini seslendirmek kalmış. O halde biz de öyle yapalım. Önce şiiri seslendirelim, ardından eseri dinleyelim.

git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit, günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle, beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar, git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar. Madem ki benli hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git, benden sana dilediğince izin, öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Kahrımın nedenini söylesem irkilirler, çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler. Sanırlar ki sen benim biricik yar saymıştın, oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak.

Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar ırak. Sanma ki faslı bahar geldiği gibi gitmez. Sanma ki hüsranını görmeye ömrün yetmez. Her darbene tahammül edecektir bedenim. Gururum mani olur perişanıma benim. Yâri Ferhad olanın ellerle ülfetine, şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Her cayarlara meyhanedir çiçekler. Kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler? Madem aşk tablosunun takdirinden acizsin, git de çağdaş ressamlar modern resmini çizsin. Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere de aşk olsun yine sen kokacaksan, fallara da aşk olsun yine sen çıkacaksan, kopsun nereden inceyse artık bu bağ, bu düğüm. Her gece daha berbat, daha vahim gördüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum. Git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tüm generali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da Askeri İstihbarat Şube Başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni kavrulmuş bir sıcağın ortasında, trafik lambalarında susatan bir çocuğun yüreğindeki umut kadar seviyorum. Ben seni soğuk kış aylarında sabahın köründe avazı çıktığı kadar bağıran simitçi bir çocuğun gözlerindeki umut kadar seviyorum. Ve ben seni dilenci bir kadının kucağında hiçbir şeyden habersiz uyuyan bir bebeğin meleklerle olan gülüşü kadar seviyorum. Ben seni Ahmet Kaya'nın ülkesini çok sevdiği kadar çok seviyorum.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

0: Teşekkürler efendim.
1: Sağ olun.
2: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

Mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 14. bölümünü aktaracağız.

Halep bölgesinde yaşayan en önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz Türkmenlerdir. Selçuklu Devleti'nin kurulmasından sonra Halep ve çevresine gelerek yerleşmeye başlayan Türkmenlerin bu bölgenin tarihi gelişimine de önemli katkıları olmuştur. Hayvancılıkla geçimini temin eden ve hayat şartlarının gereği olarak konar göçer bir hayat süren Türkmenler, besledikleri çok sayıda koyun ve keçi sürüleriyle bir yandan büyük şehirlerin et, süt ve bunun yan ürünlerini karşılarken bir yandan da sanayinin ihtiyaç duyduğu yün, kıl ve deri gibi ham maddelerin karşılanmasında önemli roller üstlenmişlerdi.

Türkmenlerin en mühim bölümünü teşkil eden Halep Türkmenleri arasında Harbendeli, Bahadırlı ve Peçenek gibi büyük kurumlar, Beydili, Bayat, Avşar, Kızık, Kınık ve Çepni gibi Oğuz boylarının adını taşıyan kurumlar da bulunmaktaydı. 17. yüzyılda bir bölümü yerleşik hayatı benimsediklerinden bu Türkmenler genellikle Anadolu'da Antep, Kilis, Birecik, Nizip ve Rakka tarafında, Suriye'de ise Halep ve Şam şehirlerine yerleşmişlerdi.

Halep Türkmenlerinden henüz konar göçer durumda olanlar ise harap durumda olan köyleri şenlendirmek, yerleşik olan halkın ekinlerine ve mallarına zarar vermelerinin önüne geçmek ve göçebe Arapların hakim olduğu bölgelerdeki taşkınlıkları önlemek maksadıyla 17. yüzyıl sonlarına doğru Rakka, Hama ve Humus tarafında tabi tutulmuşlardır. Fakat bu iş pek kolay olmamış, yerlerine alışamayan Türkmenler yerleştikleri mahallelerini terk ederek Anadolu'da çeşitli bölgelere dağıldıkları gibi yerleştikleri mahallelerinde kalanlar da bir taraftan çöl iklimine alışamadıklarından, bir taraftan da Arap kabilelerinin baskınlarından dolayı büyük zorluklar çekmişlerdir.

17. yüzyıl bir yandan da devlet otoritesinin eski güç ve haşmetini kaybettiği bir dönem olarak hafızalara kazınmıştır. Celali isyanlarının sebep olduğu yıkımın yanı sıra Avusturya, Lehistan ve Venedik'te yapılan savaşlar devletin ekonomik gücünü önemli ölçüde yıpratmış. Halep eyaletlerinde yer alan birçok köy ve kasabada bundan nasibini almıştır. Halep ve çevresinde Can Bulatoğlu, Abaza Hasan Paşa ve İpşir Paşa gibi asilerin sebep olduğu olaylar Osmanlı hükümetini bir hayli meşgul etmiştir. Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız

Vergi yükü ağırlaşan köylülerin çiftini terk ederek başka bölgelere göç etmeleri sonucunda Halep eyaletinde de birçok köy boş ve harap duruma gelmiş. 17. yüzyılın ikinci yarısında alınan tedbirlerle özellikle yerleştirilen insanlar felaket ve ihtiyaç vergisinden de muaf tutulmak suretiyle bunların çoğu yeniden meskun hale getirmiş, zira köylerin boşalması, devlet gelirlerinin azalmasına ve şehirlerdeki iç huzurun bozulmasına neden olmaktaydı.

Netice itibariyle Halep şehri ve eyaleti 17. yüzyılın bütün kargaşalarına rağmen ticari ve sanayi alandaki gelişmişliğiyle imparatorluk içerisindeki seçkin yerini muhafaza etmekteydi.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Atma yol yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Böyle güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyundan. Vefasızlar kurttan yar, şuan eder koyundan.
1: Mustafa Müzik.
0: Ağayan baş bağlarım, gözüme yaş bağlarım. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü uyum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Mene sinerem, yara siner. Bes kıymır yatağın. Ne koyurlar göz asak, ne koyurlar yatağın. Kurbanım bu çarşıgın toprağına daşına. Çok garipler hasretti ekmeğine aşına. Mazlumlar haver eder gece gündüz çağırı. Başımıza gelenler gelsin zalim başına. Her şey öz özün tutup kim kimin vayındadı. Varlı kardeş baş vurmaz bir yoksul kardeşine. Şarvan geldi hanı uçu, kuşlar endi dene uçu. Başım terse keseler, yalan demem canı uçu. Dostum benimsi isit, ben de ölüm sen uçu. Binaya daş uğraydı, şirazın yaş uğraydı. Düşendim kara güne, bir mene baş uğraydı. Zeyran dağlı yer sever, bilbil bağlı yer sever. Vefasızdan görmemiş hebes yağlı yer sever. Bir başvur dostum bize, bir başvur öz yolun da itiri. Eğer olsa bir başvur bina vurdu, ben neler bina vurdu. Doktor neyi sayırsan dert mende bina vurdu. Bir aşirete katıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üsteydim, yoksul oldum atıldım. Bir aşirete şan dedim, menem perişan dedim. Dediler zor avçıyık, kurağın nişan dedim. Bahçanın barı biter, heyvası narı biter. Eylik adamlık kalı, dünyanın varı biter. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı hak karşılar, daldalar. Ama yoksul gelende her şey hüzün daldalar. Dalana bilmem konup dalana. Bir güne biz düşmüşük dalan dalıp dalana. Erbil aydı, çarşıştan Erbil aydı. Allah'tan istediğim derdimi Erbil ay. Kazanda kaldı aşım, aş beklerdi kardeşim. O yüzüm de kalmayıp kardeşime olaşım. Sen yetti koydu beni diyar diyar dolaşım. Ölene tercih bitmez benim bu hak savaşım. Bak gözümün nemine, dal üreğim gamine. Çok garip var hasretti burada akşam şamına. Bağvansı bağın ister, bağda sardağın ister. Bir garip can seçende yevli torpağın ister. Ay garip, hepte garip, ay garip. Gurbette göce baktım, yıldız garip, ay garip. Kimse demez ne ayıydı, yüz yıl dese o ay garip. Giden gitti, dünyadan giden gitti. Alu yetse zulmetme, bin ali giden yetti. O da yetti, ataşım o da getti. Varım yokum yarıydı, elimden o da getti. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hissettik, ömür de

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım. İçine dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Ulusumuzun 24 boyu gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var, bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı, kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı, gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek, Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar, doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

Han Aynukan, zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan bekerim, burçlara sancak dikerim. Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük, zafer günü.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dergişlendi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfraytıl haferim cihana. Ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana. Her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafıram ben Türkmenem uyağam. İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasında

Türkiye'deki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.